Goştari de lali, keye de beno, kuçan de beno. Sukan de, yan zi parkan de, araban de, hem zi bazaran de. Ça beno, wabi bo. Bizwane xo kalibike, bizwane xo hevnan bevine. Bizwane xo binose, bizwane xo buane. Zwane ma, her çiye ma.

0: Bitlis, Sina, Autobox, Wagen ve Skoda yetkili servisinde büyük yaz kampanyası. Aracınızı bize getirin, yaz yolculuklarına güvenle hazırlayalım. Tüm Volkswagen ve Skoda marka araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %40 net indirim fırsatı sizleri bekliyor. Kampanya bununla da sınırlı değil. Yağ bakımı için gelen araçlarınıza ücretsiz check-up hizmeti ve ilaçlı motor yıkama hediye ediyoruz. Bitlis, Sina, Autobox, Wagen ve Skoda yetkili servisi. Uzman eller, güvenli sürüş. Adres polis okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 33 40.
1: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungat Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungat Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 3121.
2: Reklamları dinlediniz.

0: Reklamlar.
1: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 31 21.
0: İkonik tasarımı ve dikkat çeken tarzıyla Toyota CHR Hybrid, Mayıs ayına özel 300 bin liraya varan indirim ve ÖTV muafiyeti avantajıyla Toyota Plaza Kardelen'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Kardelen'de ve toyota.com.tr adresinde.
2: Tizi eşken acıya kudu yavri pelane vakeri. Tiryakiye zafi vaktan seke qet heviye çim bo dana his kerdine la eşkena bera tedavü kerdiş. Xuvirra meke, biyev destekar raşt u profesyoneli yevna rayir mümkünu. Merkezi perverde u şehurmendiye ye tiryakiye ye şaredariya ambediye şaristane girdi. Taha şehitliği Zere Sümer Parki Banu Kerra. Telefon 0569 929 0566 Yanzi alo sev panca suhiri.
1: Bir sofrada kaç kültür buluşabilir? Zeytun Restoran'ta cevap hazır. Ermeni'den Rum'a, Süryani'den Lübnan'a uzanan 100 çeşit meze. Izgarada ustalık, balıkta tazelik. Saç tava, kavurma, kuzu incik. Her lokmada ayrı bir hikaye. Ailenizle huzurla oturacağınız, lezzetle bağ kuracağınız özel bir yer. Zeytun Restorant. Dicle Kent Villaları 0553 968 21 20. Zeytun Restorant. Sadece yemek değil, bir deneyim.
3: Anka Kent'te ayrıcalıklı yaşamın kapıları aralanıyor. Seçkin yaşamın yeni adresi Anka Kent'te, villa sahibi olmanız için avantajlarla dolu özel bir fırsat sizi bekliyor. %15 indirim, %30 peşinat, 15 ay taksit imkanı, %30 takas desteği. Üstelik bu kampanya sınırlı sayıda villa için geçerlidir. Ayrıcalıklı bir yaşamın kapılarını aralamak ve bu fırsatı kaçırmamak için hemen bizimle iletişime geçin. Anka Kent, en iyisi sizin için.
4: Lezzetin köklerine, Mezopotamya'nın bereketli sofralarına, Tigra Mezopotamya mutfağına davetlisiniz. Geleneksel ev yemeklerinin en doğal hali, yöresel tariflerin en özgün dokunuşu Tigra'da hayat buluyor. Odun ateşinde ağır ağır pişen tandır, lokum gibi dağılan et yemekleri ve her lokmada geçmişin izini taşıyan eşsiz lezzetler. İster öğle molasında, ister akşam sofranızda, Tigra Mezopotamya mutfağında her tabak bir hikaye anlatır. Tigra Mezopotamya mutfağı, gerçek lezzeti arayanların adresi. Mahabat Bulvarı Bektaş Diamond sitesi altı Diyarbakır.
5: Şehrin kalbinde yepyeni bir lezzet noktası Major Bistro Cafe. Dünya mutfağından seçkin tatlar, birbirinden özel meze çeşitleri ve damakta iz bırakan lezzetler burada buluşuyor. Günün her anına eşlik eden kahve çeşitleri, serinleten soğuk içecekler ve içinizi ısıtan sıcak lezzetlerle Major Bistro Cafe'de her an ayrı bir keyif. Sevdiklerinizle buluşmanın en lezzetli adresi Major Bistro Cafe, Dicle Kent Villalarında.
6: Tezgel marketlerde bayrama özel indirimler sizi bekliyor. Ürker veya Şölen dökme şeker 199 lira 90 kuruş. Ender ve Ödül dökme şeker 199 lira 90 kuruş. Dana kıyma kilogramı 749 lira 90 kuruş. Dana kuşbaşı kilogramı 799 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
7: Sen de hayatında yeni bir sayfa açabilirsin. Bağımlılık kimi zaman umut kalmamış gibi hissettirse de tedaviyle aşılabilir. Unutma, doğru ve profesyonel bir destekle başka bir yol mümkün. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Madde Bağımlılığı Danışmanlık ve Eğitim Merkezi, Şehitlik Mahallesi, Sümer Park içi Taşev, Telefon
8: 0539 929 0516 veya alo 153.
0: Reklamları dinlediniz.
9: Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Tam kazandırır.
10: Every mystery forms a complex web. A Polaroid strand. And it's a straight line to the answer.
11: Cinevizyon'dan herkese mutlu günler. Cinevizyon'da hem sinema salonlarında gösterilen filmlerden hem de dijital platformlarda yer alan yapımlardan bahsediyoruz. Bu haftanın Prime Video gösterimlerinden bir tanesi Spider-Noir. Gerçek çekimlerle hazırlanan Marvel dizisi, Nicolas Cage'in başrolde olduğu Spider-Noir, 1930'ların New York'unda geçiyor ve 27 Mayıs tarihinde izleyicisiyle buluşacak. Prime Video ilk resmi fragmanı yayınladı ve Spider-Noir adlı yeni diziyi tanıttı. Bu Marvel'in Spider-Man Noir çizgi romanından uyarlanan ve gerçek oyuncularla çekilen ilk dizisi. Süper kahramanlar ve karanlık hikayeleri sevenler için oldukça merakla beklenen dizi, 27 Mayıs tarihinde yurt dışı izleyicisiyle buluşacak. İlk olarak Amerikan kanalı MGM Plus'ta yayınlandı. Bu proje Marvel evreninin daha yetişkinlere yönelik klasik kara film estetiğinden ilham alan yeni bir yönünü ortaya koyuyor. Hikaye 1930'ların New York şehrinde geçiyor. Ben Reilly yaşını almış ve hayal kırıklığına uğramış bir özel dedektiftir. Yozlaşmış ve şiddetle sarmalanmış bir kente ayakta kalmaya çalışıyor. Geçmişiyle yüzleşmek zorunda kalan Reilly, kendi bıraktığı mirasla yeni şehrin tek süper kahramanı olarak ortaya çıkan serüvenle karşı karşıya kalıyor. Bu dünyada adalet ve intikam arasındaki sınır bulanıklaşmış durumda. Dizi Prime Video'da. İyi seyirler.
12: Fighting is the point. It's the best show in town.
13: What happened to your face?
10: I walked into a door.
13: How many times?
14: Cinevision.

0: Reklamlar.
1: Tu jî dikarî di jiyana xwe de rûpelek nû vekî. Her çi qas carnan tiryakî bûn wekî bêhêvîtiyê bide hîskirin jî bi nijdariyê tê derbaskirin. Ji bîr neke, bi piştgiriyeke rast û profesyonel rêyeke din pêkane. Navenda şêwirmendî û perwerdehiya tiryakî bûnê ya şaredariya bajarê mezin a Amedê. Taxa şehîdlikê, parka Sumerê, mala bi kevir. Telefon 0539 929 0516. Anji alo 153.
2: Başarı tesadüf değildir. Doğru eğitim, güçlü öğretmen kadrosu ve profesyonel rehberlikle mümkündür. Diyarbakır'da öğrencilerin başarı yolculuğunda güvenilir adresi Özel Diyarbakır Bilgi Dünyası. YKS ve okul destek programlarında birebir takip, yeni nesil soru çözümleri ve motivasyon odaklı eğitim anlayışıyla geleceğe sağlam adımlar atın. Kayıt ve detaylı bilgi için hemen arayın. 0555 051 0383 Özel Diyarbakır Bilgi Dünyası. Bilginin gücüyle başarıya.

0: Gavek ji bo aşitiye, em ji bo demokrasi û jiyana hevpar li hev dicivin. Gavek bêdengiyê dişikîne, gavên milyonan dîrokê diguherînin. Em şazdê gulanê li hemû bajaran ji bo aşitiye dimeşin. Saet êvarê heftan de cihê kombûnê koziya girtîgeha Baglarê Amed Dem Parti.
1: Li bajarê dîrokî li Amedê, hûn ji bo rêvîtiyek xwarinê têne vexandin. Can û ciger ocak başı li benda ve ye. Li can û ciger ocak başı hûn dikarin goştê berxê û keze bav berxê a teze bixwin. Her wiha me dest bi çêkirina lehmecûn, pîde û künefe jî kir. Cî sûrî çî kolana Hezretê Süleyman. Can û ciger ocak başı ji bo kesên ku tama devê xazanin ji bo Amedê.
2: Burada her şey çok taze. Burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te Karacadağ örgü peyniri, günlük inek ve koyun yoğurdu, köy sütü, kahvaltı sosları, ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi Çevrik Caddesi'nde. Şube 2, Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi'nde. Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Ve Şube 4 ise Dicle Kent Metropol'de. Online alışveriş için karacadağpeynircilik.com.tr. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
3: Aracınızın egzoz gazı emisyon ölçümünü TÜV TÜRK istasyonlarında yaptırabileceğinizi biliyor musunuz? Üstelik randevu almadan, zaman kaybetmeden. Unutmayın, egzozunuzun sağlığı hem çevrenin hem de aracınızın sağlığıdır. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜV TÜRK.
1: www.bambilet.com.tr Vîmal perê ji bîr nekin, di jiyana rojane de wê ji we re gelekî pêwîst be. Di bambilêt.com.tr de hûn dikarin hem bilêtên şano, sînema, konsert û çalakiyên çandî yên din bistînin. Hem jî huner û kêfxweşî bişopînin û beşdar bibin. Û ev malper bi zimanê kurdî, tirkî û îngilîzî xizmetê dide. Ji bo agahiyên zêdetir malpera bambilêt.com.tr ziyaret bikin.
4: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 3121
5: Dısıfreye'de çent çandıkarın bencem hev, Li restorana zeytune bersivame amadeye. Je Ermeniyan hata Ruman, je Suryaniyan hata Lübnane. Set cureyen mezeyan. Goşte braşti de hostati, de masiyan da tezebun. De her pariyek de çirokek cuda. Ciheki taybet ku, hune bi malbata khore, be arami tahmade ve hoşbikin. Bikin. Restorana zeytune, vilayen Dicle kente, telefon, 0553-968-21-20 Restorana Zeytuni Serpey Hatiyeke
6: Reklamları dinlediniz.
7: Ring reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın.

0: Reklamlar.
1: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 31 21.
2: İşiniz için doğru araç, doğru fırsatla buluşuyor. Toyota Professional Hafif Ticari Araçlar, vergi levhalı müşterilere özel 1 milyon 500 bin liraya varan %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. İşinizi bambaşka yere taşıyacak ticari araç fırsatları Mayıs ayı boyunca Toyota Plaza Kardelen'de. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Kardelen ve toyota.com.tr adresinde.

0: دزی اشکنا جویا خود یو ریپلا نو آکری تریاکیه زافی وقتان سک قد هیویه چیم بو دانا هیس کردنه لا اشکنا برا تدوی کردش خوویر را مکه بیو دستی که راشت و پروفیسیونیلی یو نرائیر ممکنو مرکز پرورده و شهورمندی یه تریاکیه یه شارداری آمدی شارستانی گردی تاخا شهیدلیهی زره سومر پارکی بانو کرا تلفون 0539-929-0566 یان زی آلو 350 هیره
1: Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde büyük yaz kampanyası. Aracınızı bize getirin, yaz yolculuklarına güvenle hazırlayalım. Tüm Volkswagen ve Skoda marka araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %40 net indirim fırsatı sizleri bekliyor. Kampanya bununla da sınırlı değil. Yağ bakımı için gelen araçlarınıza ücretsiz check-up hizmeti ve ilaçlı motor yıkama hediye ediyoruz. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi, uzman eller, güvenli sürüş. Adres polis okulu karşısı Bitlis Merkez 0434-228-3340.
2: Şehrin kalbinde yepyeni bir lezzet noktası, Major Bistro Cafe. Dünya mutfağından seçkin tatlar, birbirinden özel meze çeşitleri ve damakta iz bırakan lezzetler burada buluşuyor. Günün her anına eşlik eden kahve çeşitleri, serinleten soğuk içecekler ve içinizi ısıtan sıcak lezzetlerle Major Bistro Cafe'de her an ayrı bir keyif. Sevdiklerinizle buluşmanın en lezzetli adresi Major Bistro Cafe, Dicle Kent Villalarında.
3: Anka Kent'te ayrıcalıklı yaşamın kapıları aralanıyor. Seçkin yaşamın yeni adresi Anka Kent'te, villa sahibi olmanız için avantajlarla dolu özel bir fırsat sizi bekliyor. %15 indirim, %30 peşinat, 15 ay taksit imkanı, %30 takas desteği. Üstelik bu kampanya sınırlı sayıda villa için geçerlidir. Ayrıcalıklı bir yaşamın kapılarını aralamak ve bu fırsatı kaçırmamak için hemen bizimle iletişime geçin. Anka Kent. En iyisi sizin için. Lezzetin köklerine, Mezopotamya'nın bereketli sofralarına, Tigra Mezopotamya mutfağına davetlisiniz. Geleneksel ev yemeklerinin en doğal hali, yöresel tariflerin en özgün dokunuşu Tigra'da hayat buluyor. Odun ateşinde ağır ağır pişen tandır, lokum gibi dağılan et yemekleri ve her lokmada geçmişin izini taşıyan eşsiz lezzetler. İster öğle molasında, ister akşam sofranızda, Tigra Mezopotamya mutfağında her tabak bir hikaye anlatır. Tigra Mezopotamya mutfağı, gerçek lezzeti arayanların adresi. Mahabat Bulvarı Bektaş Diamond sitesi altı Diyarbakır.
4: Bir sofrada kaç kültür buluşabilir? Zeytun Restoran'ta cevap hazır. Ermeni'den Rum'a, Süryani'den Lübnan'a uzanan 100 çeşit meze. Izgarada ustalık, balıkta tazelik. Saç tava, kavurma, kuzu incik. Her lokmada ayrı bir hikaye. Ailenizle huzurla oturacağınız, lezzetle bağ kuracağınız özel bir yer. Zeytun Restoran. Dicle Kent Villaları 0553-968-2120. Zeytun Restoran. Sadece yemek değil, bir deneyim.
5: Aracınızın egzoz gazı emisyon ölçümünü TÜV TÜRK istasyonlarında yaptırabileceğinizi biliyor musunuz? Üstelik randevu almadan, zaman kaybetmeden. Unutmayın, egzozunuzun sağlığı hem çevrenin hem de aracınızın sağlığıdır. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜV TÜRK.
6: Tezgel marketlerde bayrama özel indirimler sizi bekliyor. Komili ayçiçek yağı 4 litre dar ağız 369 lira 90 kuruş. Mutlu Gönen baldo pirinç 5 kilogram 399 lira 90 kuruş. Demko domates salçası 4300 gram teneke 299 lira 90 kuruş. Torku süt yarım yağlı 1 litre 49 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
7: Reklamları dinlediniz.
2: Ving reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
7: Radyo Ving. Radyo Ving.

0: Reklamlar. Canciğer Ocakbaşı, Diyarbakır'ın kalbinde, sur içinde, tarihle iç içe lezzet yolculuğuna davetlisiniz. Canciğer Ocakbaşı'nda yıl dönümümüze özel ızgara çeşitlerinde indirimler sizi bekliyor. Kuzu eti ve kuzu ciğerinin en taze halini bulabileceğiniz Canciğer Ocakbaşı'nda lahmacun ve pide servisimizin yanında künefe servisimiz de başlamıştır. Konum Suriçi Hazreti Süleyman Caddesi. Canciğer Ocakbaşı, damak tadını bilenler için, Diyarbakır için.
1: Burada her şey çok taze. Burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te Karacadağ örgü peyniri, günlük inek ve koyun yoğurdu, köy sütü, kahvaltı sosları, ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi Çevlik Caddesi'nde. Şube 2, Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi'nde. Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Ve Şube 4 ise Dicle Kent Metropol'de. Online alışveriş için karacadağpeynircilik.com.tr. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
2: Şehrin kalbinde yepyeni bir lezzet noktası. Major Bistro Cafe. Dünya mutfağından seçkin tatlar, birbirinden özel meze çeşitleri ve damakta iz bırakan lezzetler burada buluşuyor. Günün her anına eşlik eden kahve çeşitleri, serinleten soğuk içecekler ve içinizi ısıtan sıcak lezzetlerle Major Bistro Cafe'de her an ayrı bir keyif. Sevdiklerinizle buluşmanın en lezzetli adresi Major Bistro Cafe, Dicle Kent Villalarında.
3: Başarı doğru adreste başlar. Diyarbakır'da YKS ve okul destek programlarında güçlü kadro, birebir takip ve profesyonel rehberlik. Özel Diyarbakır Bilgi Dünyası, öğrencilerin hedeflerine ulaşmasında güvenilir eğitim merkezi. Kayıt ve detaylı bilgi için hemen arayın. 0555 051 0383. Özel Diyarbakır Bilgi Dünyası. Bilgiyle yüksel, başarıyı yakala.

0: Şimdi barış için adım atma zamanı. Demokrasi ve ortak yaşam için bir araya geliyoruz. Bir adım sessizliği bozar. Milyonların adımı tarihi değiştirir. 16 Mayıs Cumartesi günü tüm illerde eş zamanlı barış için yürüyoruz. Diyarbakır toplanma yeri, Bağlar Cezaevi köşesi, AZC Plaza ofis önü saat 19. DEM Parti.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır. Wing Radyo yeniden iletimle. Mardin'de 95.0, Urfa'da 87.8, Muş'ta 96.5 frekanslarında yayında. Yayınımızı wingradyo.com web adresimizden ve Wing Radyo mobil uygulamalarından dünyanın her yerinden 7/24 dinleyebilirsiniz.

0: televizyon.
1: Every mystery forms a complex web. A Polaroid strand. And it's a straight line to the answer.
2: Cinevizyon'dan herkese mutlu günler. Cinevizyon'da hem sinema salonlarında gösterilen filmlerden hem de dijital platformlarda yer alan yapımlardan bahsediyoruz. Bu haftanın Prime Video gösterimlerinden bir tanesi Spider-Noir. Gerçek çekimlerle hazırlanan Marvel dizisi, Nicolas Cage'in başrolde olduğu Spider-Noir, 1930'ların New York'unda geçiyor ve 27 Mayıs tarihinde izleyicisiyle buluşacak. Prime Video

0: İlk resmi fragmanı yayınladı ve Spider-Noir adlı yeni diziyi tanıttı. Bu Marvel'in Spider-Man Noir çizgi romanından uyarlanan ve gerçek oyuncularla çekilen ilk dizisi. Süper kahramanlar ve karanlık hikayeleri sevenler için oldukça merakla beklenen dizi 27 Mayıs tarihinde yurt dışı izleyicisiyle buluşacak. İlk olarak Amerikan kanalı MGM Plus'ta yayınlandı. Bu proje Marvel evreninin daha yetişkinlere yönelik klasik kara film estetiğinden ilham alan yeni bir yönünü ortaya koyuyor. Hikaye 1930'ların New York şehrinde geçiyor. Ben Reilly yaşını almış ve hayal kırıklığına uğramış bir özel dedektiftir. Yozlaşmış ve şiddetle sarmalanmış bir kenti ayakta kalmaya çalışıyor. Geçmişiyle yüzleşmek zorunda kalan Reilly, kendi bıraktığı mirasla yeni şehrin tek süper kahramanı olarak ortaya çıkan serüvenle karşı karşıya kalıyor. Bu dünyada adalet ve intikam arasındaki sınır bulanıklaşmış durumda. Dizi Prime Video'da. İyi seyirler.
1: Fighting is the point. It's the best show in town.
2: What happened to your face?
3: I walked into her door.
2: How many times?
4: Cinevision.

0: Reklamlar.
1: Anka Kent'te ayrıcalıklı yaşamın kapıları aralanıyor. Seçkin yaşamın yeni adresi Anka Kent'te, villa sahibi olmanız için avantajlarla dolu özel bir fırsat sizi bekliyor. %15 indirim, %30 peşinat, 15 ay taksit imkanı, %30 takas desteği. Üstelik bu kampanya sınırlı sayıda villa için geçerlidir. Ayrıcalıklı bir yaşamın kapılarını aralamak ve bu fırsatı kaçırmamak için hemen bizimle iletişime geçin. Anka Kent, en iyisi sizin için.
2: Lezzetin köklerine, Mezopotamya'nın bereketli sofralarına, Tigra Mezopotamya mutfağına davetlisiniz. Geleneksel ev yemeklerinin en doğal hali, yöresel tariflerin en özgün dokunuşu Tigra'da hayat buluyor. Odun ateşinde ağır ağır pişen tandır, lokum gibi dağılan et yemekleri ve her lokmada geçmişin izini taşıyan eşsiz lezzetler. İster öğle molasında, ister akşam sofranızda, Tigra Mezopotamya mutfağında her tabak bir hikaye anlatır. Tigra Mezopotamya mutfağı, gerçek lezzeti arayanların adresi. Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond sitesi altı.

0: Gami kes seba aştiye. Maseba demokrasi ucuya hempare yeni tehet. Gami ke bevenge şiknena, gami milyonan tarihi bedinlene. Maşiyesi gulane heme bajarande seba aşte rayırşine. Saate hevte. Cahi kombiya işi, kunci hapishane bağları, verne azece plaza ofis, partiya demi.
1: Burada her şey çok taze. Burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te Karacadağ örgü peyniri, günlük inek ve koyun yoğurdu, köy sütü, kahvaltı sosları, ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi Çevrik Caddesi'nde. Şube 2, Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi'nde. Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Ve Şube 4 ise Dicle Kent Metropol'de. Online alışveriş için karacadağpeynircilik.com.tr. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
2: Canı ciğer ocakbaşı. Diyarbakır'ın kalbinde, sur içinde, tarihle iç içe lezzet yolculuğuna davetlisiniz. Canı ciğer ocakbaşında yıl dönümümüze özel ızgara çeşitlerinde indirimler sizi bekliyor. Kuzu eti ve kuzu ciğerinin en taze halini bulabileceğiniz canı ciğer ocakbaşında lahmacun ve pide servisimizin yanında künefe servisimiz de başlamıştır. Konum Suriçi Hazreti Süleyman Caddesi. Canı ciğer ocakbaşı. Damak tadını bilenler için, Diyarbakır için.
3: Sen de hayatında yeni bir sayfa açabilirsin. Bağımlılık kimi zaman umut kalmamış gibi hissettirse de tedaviyle aşılabilir. Unutma, doğru ve profesyonel bir destekle başka bir yol mümkün. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Madde Bağımlılığı Danışmanlık ve Eğitim Merkezi, Şehitlik Mahallesi Sümer Park İçi Taşev. Telefon 0539 929 0516 veya Alo 153.
4: İkonik tasarımı ve dikkat çeken tarzıyla Toyota CHR Hybrid Mayıs ayına özel 300 bin liraya varan indirim ve ÖTV muafiyeti avantajıyla Toyota Plaza Kardelen'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Kardelen'de ve toyota.com.tr adresinde.
5: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 3121.
6: Tezgel marketlerde bayrama özel indirimler sizi bekliyor. Ülker veya Şölen dökme şeker 199 lira 90 kuruş. Ender ve Ödül dökme şeker 199 lira 90 kuruş. Dana kıyma kilogramı 749 lira 90 kuruş. Dana kuşbaşı kilogramı 799 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
7: Reklamları dinlediniz.
8: Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Tam kazandırır.
9: Estu tekirda, dünyada tenimende. Sıba uğurzan bizuvanı hu, şeve rakın bizuvanı hu. Zuvanı ma bindesto, eyro estu sıba çınyo. Vengdana şıma hemminan, vayr veci.

0: Reklamlar. Başarı tesadüf değildir. Doğru eğitim, güçlü öğretmen kadrosu ve profesyonel rehberlikle mümkündür. Diyarbakır'da öğrencilerin başarı yolculuğunda güvenilir adresi Özel Diyarbakır Bilgi Dünyası. YKS ve okul destek programlarında birebir takip, yeni nesil soru çözümleri ve motivasyon odaklı eğitim anlayışıyla geleceğe sağlam adımlar atın. Kayıt ve detaylı bilgi için hemen arayın. 0555 051 0383. Özel Diyarbakır Bilgi Dünyası. Bilginin gücüyle başarıya.
1: Şehrin kalbinde yepyeni bir lezzet noktası. Major Bistro Cafe. Dünya mutfağından seçkin tatlar, birbirinden özel meze çeşitleri ve damakta iz bırakan lezzetler burada buluşuyor. Günün her anına eşlik eden kahve çeşitleri, serinleten soğuk içecekler ve içinizi ısıtan sıcak lezzetlerle Major Bistro Cafe'de her an ayrı bir keyif. Sevdiklerinizle buluşmanın en lezzetli adresi Major Bistro Cafe, Dicle Kent Villalarında.
2: تو جی دکاری دی جیان آخو در رو پلک نو وکی هر چی قاس جار نان تریاکی بون وکی بهیویتی بده هیس کرن جی به نجداری تی در باس کرن جبیر نکه به پشتگیریه که راست و پروفیسیونل ریه که دن پیکانه ناوند شیورمندی و پروردهی تریاکی بونه یا شارداری باجار مزن آمده تاقا شهید لکه پارقا سومره مالا بکور تلفون 0539 929 05 16 Anji Alo 1253

0: Gavek ji bo aşitiye, em ji bo demokrasi û jiyana hevpar li hev dicivin. Gavek bêdengiyê dişikîne, gavên milyonan dîrokê diguherînin. Em şazdê gulanê li hemû bajaran ji bo aşitiye dimeşin. Saet êvarê heftan de cihê kombûnê koziya girtîgeha Baglarê Amed Dem Parti.
1: Bir sofrada kaç kültür buluşabilir? Zeytun Restoran'ta cevap hazır. Ermeni'den Rum'a, Süryani'den Lübnan'a uzanan 100 çeşit meze. Izgarada ustalık, balıkta tazelik. Saç tava, kavurma, kuzu incik. Her lokmada ayrı bir hikaye. Ailenizle huzurla oturacağınız, lezzetle bağ kuracağınız özel bir yer. Zeytun Restoran. Dicle Kent Villaları 0553 968 21 20. Zeytun Restoran. Sadece yemek değil, bir deneyim.
2: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde büyük yaz kampanyası. Aracınızı bize getirin, yaz yolculuklarına güvenle hazırlayalım. Tüm Volkswagen ve Skoda marka araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %40 net indirim fırsatı sizleri bekliyor. Kampanya bununla da sınırlı değil. Yağ bakımı için gelen araçlarınıza ücretsiz check-up hizmeti ve ilaçlı motor yıkama hediye ediyoruz. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi, uzman eller, güvenli sürüş. Adres Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez 0434 228 3340.
3: Le bajare diroki le amede, unji bo revitiye kharine tene ve khandin. Canu ciger ocak başı le benda veye. Le canu ciger ocak başı hundikarın goşte berxe o keze bab berxe a teze bukhoyen. هر وها مدس به چکرنا لحمجون پیده و کنفه جیکر جی سوری چی کولانا حضرت سلیمان جانو جیگر اجاق باشه جبو کسین کو تامده و خاصانن جبو آمده
4: رکلامları dinlediniz
5: Ving reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24

Haber merkezinden iyi günler. Günün gelişmeleriyle karşınızdayız. Abdullah Öcalan'dan 45 günü aşkın süredir haber alamadıklarını belirten avukatı Cengiz Yürekli, statü Kürt halkını tanıyıp tanımamakla ilgilidir, kolektif bir taleptir. Bir diğeri de baş müzakereci pozisyonundaki Sayın Öcalan'ın sürecin gereği olan çalışmaları yürütebilmesi için bir hukuki tanınırlığa ihtiyacı var dedi. Barış ve Demokratik Toplum süreci bağlamında sağ çalışması yapan Samer, Sağ Çalışmaları Merkezi'nin raporuna göre bölge illerinde yurttaşların %50.5'i Umut Hakkı'nın uygulanmamasının süreci yavaşlattığını belirtiyor. Kürtlerin Orta Doğu'daki gelişmeler karşısında ortak bir mekanizma kurarak sorunlarını çözmesi gerektiğini belirten DEM Partili milletvekili Sinan Çiftyürek, eğer yeni süreci doğru okursak Kürt halkını özgür günler bekliyor dedi. Orta Doğu'daki acı ve savaştan kurtulmanın yegane yolunun süreci başarıya ulaştırmak olduğunu belirten DEM Partili Celal Fırat, sadece Kürtler değil bu topraklarda yaşayan herkes söz kurmalı dedi. Diyarbakır, Batman ve İstanbul'da 15 Mayıs Kürt Dil Bayramı için çağrı yapan yurttaşlar ve kurum temsilcileri Kürtçenin resmi dil olması gerektiğini vurgulayarak hukuki adımların atılmasını istedi. Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde acil ihtiyaç duyulmasına rağmen 6 ay önce tadilata başlanan eski yemekhanenin yoğun bakım ünitesine bir türlü dönüştürülememesi, anjiyo cihazının 4 aydan beri hizmete sokulmaması sağlık krizine neden oldu. Okuma yazma bilmeden girdiği cezaevinden 30 yıl sonra yazdığı 11 Kürtçe kitapla çıkan Hamit Adiman, dil bir ulusun kimliğidir, varlık yoksa dil de yoktur, dil yoksa varlık da yoktur dedi. ODTÜ'de ırkçı saldırı sonrası hedef gösterilen ve tutuklanan öğrencilere ilişkin mecliste basın toplantısı düzenleyen DEM Parti milletvekili Burcu Gül Çubuk, öğrencilerin evlerinin kapısında plakasız araçlarla bekleyen ve transporterlarla öğrencileri kaçırmaya kalkanlar kimlerdir diye sordu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Yol Bakım ve Onarım Şube Müdürlüğü ile Elektronik Sistemler Şube Müdürlüğü'nün ihalelerinde usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla 13 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Operasyonda 12 kişi gözaltına alındı. Meclis araştırma önergesi veren DEM Partili Gülderen Varlı, Kürtçe üzerinde uygulanan inkar, yasak ve ayrımcı politikaların tarihsel ve toplumsal sonuçlarının araştırılması talebinde bulundu. 15 Mayıs Kürt Dil Bayramı'nda Avrupa'da Kürt FM radyosu yayın hayatına başlayacak. Sanat alanında ilk profesyonel çalışması olan Evinu Ceng adlı albümünün hazırlık aşamasını tamamlayan Mercan Argunuğ'a, Kürtçe poetik şarkılarla toplumsal hafıza ve barış mücadelesine katkı sunmayı amaçladığını söyledi. Iğdır FK, Ahmet Spor maçı sonrası yaşananları görüntülemek isteyen Met Gündem gazetecilerinin engellenmesini meclise taşıyan DEM Partili Diyarbakır Milletvekili Serhat Eren, basın özgürlüğünün kısıtlandığı ve telif hakkının görmezden gelindiğini belirtti. Diyarbakır'ın Yenişehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nde görev yapan bir yöneticinin kadın çalışanlara dönük taciz iddialarına dair açıklama yapan Eğitimsen, taciz, baskı ve mobbing iddialarına dair soruşturmanın etkin ve hızlı bir şekilde yürütülmesi gerektiğini vurgulayarak tacize geçit vermeyeceğiz dedi. Van Borosu Kadın Hakları Merkezi gazeteciler Öznur Değer ve Reyhan Hacıoğlu'na dair yaptığı açıklamada yargı basın özgürlüğünü kısıtlamak için bir sopa olarak kullanılmaktan derhal vazgeçilmelidir dedi. Eğitimsen Van Şubesi proje okulu atamalarına tepki göstermek amacıyla gerçekleştirdikleri basın açıklamasında proje okulları kayırmacılığın ve kadrolaşmanın aracıdır dedi.
Muş'ta Ayşe İnceyol'u alıkoyarak tecavüze maruz bırakan ve daha sonrasında Ayşe İnceyol ile birlikte ağabeyi Nurettullah ve baba Musa İnceyol'u katleden Cihan Oral'ın yargılanması sürüyor. Ayşe İnceyol'a tecavüz ederek katleden ve kaçtığı Fransa'da yakalanan Cihan Oral'ın iadesi için Dışişleri Bakanlığı'na yazı yazılması talebi mahkemede kabul edildi. Ankara Keçiören'de düzenlenen Turkomania Fest adlı etkinlikte JITEM propagandası yapılmasına tepki gösteren DEM Partili Gülistan Kılıç Koçyiğit, JITEM artı zihniyeti kültür sanat adı altında meşrulaştıran bu etkinlik hakkında derhal soruşturma başlatılmalıdır dedi. Suriye'de Alevi kadınlara dönük katletme ve alıkoyma olayları Mersin, Hatay ve İzmir'de kadınlar ve Alevi kurumları tarafından protesto edildi. Kadın örgütleri ve Alevi kurumları Suriye'de kaçırılan Alevi kadın Betül Süleyman Alluş'un serbest bırakılmasını istedi. Kastamonu'da bir üniversite öğrencisinin ikinci kattan düşerek ağır yaralandığı olayla ilgili gözaltına alınan öğretim görevlisi A.D. nitelikli cinsel saldırı ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma dahil birçok suçtan tutuklandı. Rusya'nın Ukrayna'nın başkenti Kiev'e yönelik saldırısında en az 16 kişi yaşamını yitirdi. İsrail ile Lübnan arasındaki 3. tur görüşmeleri ABD Dışişleri Bakanlığı'nda başladı. İran'ın Bukhan kentinde gözaltına alınan iki kişinin akıbeti bilinmiyor. İnsan hakları kurumlarının aktardığı bilgilere göre gözaltına alınanlardan biri 67 yaşındaki Bukhanlı Esti Muhammed'i olurken diğer kişinin orta yaşlarda olduğu belirtildi. Her iki yurttaşın da gözaltına alındıktan sonra bilinmeyen bir yere götürüldüğü ve akıbetlerine ilişkin hiçbir resmi bilginin paylaşılmadığı ifade edildi. İran'daki idamlara dair paylaşılan verilere göre 58 günde 32 kişi idam edildi ve 93 kişi idam riski altında. Bazı bölge illerinde hissedilen en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Diyarbakır yağmurlu 24 derece, Elazığ yağmurlu 25 derece, Mardin 24 derece, Van 17 derece, Urfa 28 derece, Muş yağmurlu 18 derece, Şırnak 23 derece, Batman yağmurlu 29 derece, Hakkari 13 derece, Bitlis yağmurlu 18 derece, Siirt yağmurlu 24 derece, Adıyaman yağmurlu 25 derece. Döviz kurları: Dolar 45.54, Euro 53.09, gram altın 6.691 lira. Haber merkezimizin hazırladığı haber bültenini aktardık. İyi günler.

nefayda Kefen beyaz ah nefayda Bir hayna yaş dökersin kadrin bilmez ah nefayda Bir hayna yaş dökersin kadrin bilmez ah nefayda

Yere vurma hatırımı, yere vurma hatırımı, sana kahpe meydan kalır. Yere vurma hatırımı, yere vurma hatırımı, sana kahpe meydan kalır. Kalan kalır, kalan kalır, giden gider, kalan kalır.

İşiniz için doğru araç, doğru fırsatla buluşuyor. Toyota Professional Hafif Ticari Araçlar, vergi levhalı müşterilere özel 1 milyon 500 bin liraya varan %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. İşinizi bambaşka yere taşıyacak ticari araç fırsatları Mayıs ayı boyunca Toyota Plaza Kardelen'de. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Kardelen ve toyota.com.tr adresi.

0: Şehrin kalbinde yepyeni bir lezzet noktası. Major Bistro Cafe. Dünya mutfağından seçkin tatlar, birbirinden özel meze çeşitleri ve damakta iz bırakan lezzetler burada buluşuyor. Günün her anına eşlik eden kahve çeşitleri, serinleten soğuk içecekler ve içinizi ısıtan sıcak lezzetlerle Major Bistro Cafe'de her an ayrı bir keyif. Sevdiklerinizle buluşmanın en lezzetli adresi Major Bistro Cafe, Dicle Kent Villalarında.
1: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 31 21.
2: Lezzetin köklerine, Mezopotamya'nın bereketli sofralarına, Tigra Mezopotamya mutfağına davetlisiniz. Geleneksel ev yemeklerinin en doğal hali, yöresel tariflerin en özgün dokunuşu Tigra'da hayat buluyor. Odun ateşinde ağır ağır pişen tandır, lokum gibi dağılan et yemekleri ve her lokmada geçmişin izini taşıyan eşsiz lezzetler. İster öğle molasında, ister akşam sofranızda, Tigra Mezopotamya mutfağında her tabak bir hikaye anlatır. Tigra Mezopotamya mutfağı, gerçek lezzeti arayanların adresi. Mahabat Bulvarı Bektaş Diamond sitesi altı Diyarbakır.
3: Burada her şey çok taze. Burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te Karacadağ örgü peyniri, günlük inek ve koyun yoğurdu, köy sütü, kahvaltı sosları, ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi Çevrik Caddesi'nde. Şube 2, Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi'nde. Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Ve Şube 4 ise Dicle Kent Metropol'de. Online alışveriş için karacadağpeynircilik.com.tr. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
4: Anka Kent'te ayrıcalıklı yaşamın kapıları aralanıyor. Seçkin yaşamın yeni adresi Anka Kent'te, villa sahibi olmanız için avantajlarla dolu özel bir fırsat sizi bekliyor. %15 indirim, %30 peşinat, 15 ay taksit imkanı, %30 takas desteği. Üstelik bu kampanya sınırlı sayıda villa için geçerlidir. Ayrıcalıklı bir yaşamın kapılarını aralamak ve bu fırsatı kaçırmamak için hemen bizimle iletişime geçin. Anka Kent, en iyisi sizin için.
5: زیه اشکن اجوی خود یو ری پلا نوا کری تریاکیه زافی وقتان سک قط هیویه چیم بو دانا هیس کردنه لا اشکن برا تدوی کردش خوبی رامکه بیو دستی که راشت و پروفیسیونیلی یو نرائیر ممکنو مرکز پرورده و شورمندی یه تریاکیه یه شارداری آمدی شارستانی گردی تاخا شهیدلیهی زره سومر پارکی بانو کرا. تلفن 0599-929-0566 یانزی آلو 05 سوهیری.
6: دی سفره ده چند چاندی کارن بینجم هف لی رستوران زیتونه برسوامه آماده یه جه ارمنیان حتا رومان جه سوریانیان حتا لبنانی ست جوریین مزیان گوشت براش دیده هستاتی ده ماسیان ده تزبون ده هر پاری اک ده چیروکک جدا جه هکی تایبت کو هونه به مالبات آخوره به آرامی تحماده و خوخش بکن رستوران زیتونه ویلاین دیجل کنته تلفون 0553-968-21-20 رستوران زیتونه سرپیهاتی یکه.

Haber merkezinden iyi günler. Günün gelişmeleriyle karşınızdayız. Abdullah Öcalan'dan 45 günü aşkın süredir haber alamadıklarını belirten avukatı Cengiz Yürekli, statü Kürt halkını tanıyıp tanımamakla ilgilidir, kolektif bir taleptir. Bir diğeri de baş müzakereci pozisyonundaki Sayın Öcalan'ın sürecin gereği olan çalışmaları yürütebilmesi için bir hukuki tanınırlığa ihtiyacı var dedi. Barış ve Demokratik Toplum süreci bağlamında saha çalışması yapan Samer, saha çalışmaları merkezinin raporuna göre bölge illerinde yurttaşların %50.5'i umut hakkının uygulanmamasının süreci yavaşlattığını belirtiyor. Kürtlerin Orta Doğu'daki gelişmeler karşısında ortak bir mekanizma kurarak sorunlarını çözmesi gerektiğini belirten DEM Partili milletvekili Sinan Çiftyürek, eğer yeni süreci doğru okursak Kürt halkını özgür günler bekliyor dedi. Orta Doğu'daki acı ve savaştan kurtulmanın yegane yolunun süreci başarıya ulaştırmak olduğunu belirten DEM Partili Celal Fırat, sadece Kürtler değil bu topraklarda yaşayan herkes söz kurmalı dedi. Diyarbakır, Batman ve İstanbul'da 15 Mayıs Kürt Dil Bayramı için çağrı yapan yurttaşlar ve kurum temsilcileri Kürtçenin resmi dil olması gerektiğini vurgulayarak hukuki adımların atılmasını istedi. Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde acil ihtiyaç duyulmasına rağmen 6 ay önce tadilata başlanan eski yemekhanenin yoğun bakım ünitesine bir türlü dönüştürülememesi, anjiyo cihazının 4 aydan beri hizmete sokulmaması sağlık krizine neden oldu. Okuma yazma bilmeden girdiği cezaevinden 30 yıl sonra yazdığı 11 Kürtçe kitapla çıkan Hamit Adiman, dil bir ulusun kimliğidir, varlık yoksa dil de yoktur, dil yoksa varlık da yoktur dedi. ODTÜ'de ırkçı saldırı sonrası hedef gösterilen ve tutuklanan öğrencilere ilişkin mecliste basın toplantısı düzenleyen DEM Parti milletvekili Burcu Gül Çubuk, öğrencilerin evlerinin kapısında plakasız araçlarla bekleyen ve transporterlarla öğrencileri kaçırmaya kalkanlar kimlerdir diye sordu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Yol Bakım ve Onarım Şube Müdürlüğü ile Elektronik Sistemler Şube Müdürlüğü'nün ihalelerinde usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla 13 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Operasyonda 12 kişi gözaltına alındı. Meclis araştırma önergesi veren DEM Partili Gülderen Varlı, Kürtçe üzerinde uygulanan inkar, yasak ve ayrımcı politikaların tarihsel ve toplumsal sonuçlarının araştırılması talebinde bulundu. 15 Mayıs Kürt Dil Bayramı'nda Avrupa'da Kürt FM radyosu yayın hayatına başlayacak. Sanat alanında ilk profesyonel çalışması olan Evinu Ceng adlı albümünün hazırlık aşamasını tamamlayan Mercan Argunuğ'a, Kürtçe poetik şarkılarla toplumsal hafıza ve barış mücadelesine katkı sunmayı amaçladığını söyledi. Iğdır FK, Ahmet Spor maçı sonrası yaşananları görüntülemek isteyen MED Gündem gazetecilerinin engellenmesini meclise taşıyan DEM Partili Diyarbakır Milletvekili Serhat Eren, basın özgürlüğünün kısıtlandığı ve telif hakkının görmezden gelindiğini belirtti. Diyarbakır'ın Yenişehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nde görev yapan bir yöneticinin kadın çalışanlara dönük taciz iddialarına dair açıklama yapan Eğitim Sen, taciz, baskı ve mobbing iddialarına dair soruşturmanın etkin ve hızlı bir şekilde yürütülmesi gerektiğini vurgulayarak tacize geçit vermeyeceğiz dedi. Van Borosu Kadın Hakları Merkezi gazeteciler Öznur Daer ve Reyhan Hacıoğlu'na dair yaptığı açıklamada yargı basın özgürlüğünü kısıtlamak için bir sopa olarak kullanılmaktan derhal vazgeçilmelidir dedi. Eğitimsen Van Şubesi proje okulu atamalarına tepki göstermek amacıyla gerçekleştirdikleri basın açıklamasında proje okulları kayırmacılığın ve kadrolaşmanın aracıdır dedi.
Muş'ta Ayşe İnceyol'u alıkoyarak tecavüze maruz bırakan ve daha sonrasında Ayşe İnceyol ile birlikte ağabeyi Nurettullah ve baba Musa İnceyol'u katleden Cihan Oral'ın yargılanması sürüyor. Ayşe İnceyol'a tecavüz ederek katleden ve kaçtığı Fransa'da yakalanan Cihan Oral'ın iadesi için Dışişleri Bakanlığı'na yazı yazılması talebi mahkemede kabul edildi. Ankara Keçiören'de düzenlenen Turkomania Fest adlı etkinlikte JİTEM propagandası yapılmasına tepki gösteren DEM Partili Gülistan Kılıç Koçyiğit, JİTEM artı zihniyeti kültür sanat adı altında meşrulaştıran bu etkinlik hakkında derhal soruşturma başlatılmalıdır dedi. Suriye'de Alevi kadınlara dönük katletme ve alıkoyma olayları Mersin, Hatay ve İzmir'de kadınlar ve Alevi kurumları tarafından protesto edildi. Kadın örgütleri ve Alevi kurumları Suriye'de kaçırılan Alevi kadın Betül Süleyman Alluş'un serbest bırakılmasını istedi. Kastamonu'da bir üniversite öğrencisinin ikinci kattan düşerek ağır yaralandığı olayla ilgili gözaltına alınan öğretim görevlisi A.D. nitelikli cinsel saldırı ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma dahil birçok suçtan tutuklandı. Rusya'nın Ukrayna'nın başkenti Kiev'e yönelik saldırısında en az 16 kişi yaşamını yitirdi. İsrail ile Lübnan arasındaki 3. tur görüşmeleri ABD Dışişleri Bakanlığı'nda başladı. İran'ın Bukan kentinde gözaltına alınan iki kişinin akıbeti bilinmiyor. İnsan hakları kurumlarının aktardığı bilgilere göre gözaltına alınanlardan biri 67 yaşındaki Bukanlı Esti Muhammed'i olurken diğer kişinin orta yaşlarda olduğu belirtildi. Her iki yurttaşın da gözaltına alındıktan sonra bilinmeyen bir yere götürüldüğü ve akıbetlerine ilişkin hiçbir resmi bilginin paylaşılmadığı ifade edildi. İran'daki idamlara dair paylaşılan verilere göre 58 günde 32 kişi idam edildi ve 93 kişi idam riski altında. Bazı bölge illerinde hissedilen en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Diyarbakır yağmurlu 24 derece, Elazığ yağmurlu 25 derece, Mardin 24 derece, Van 17 derece, Urfa 28 derece, Muş yağmurlu 18 derece, Şırnak 23 derece, Batman yağmurlu 29 derece, Hakkari 13 derece, Bitlis yağmurlu 18 derece, Siirt yağmurlu 24 derece, Adıyaman yağmurlu 25 derece. Döviz kurları: Dolar 45.54, Euro 53.09, gram altın 6.691 lira. Haber merkezimizin hazırladığı haber bültenini aktardık. İyi günler.

0: Reklamlar. Anka Kent'te ayrıcalıklı yaşamın kapıları aralanıyor. Seçkin yaşamın yeni adresi Anka Kent'te, villa sahibi olmanız için avantajlarla dolu özel bir fırsat sizi bekliyor. %15 indirim, %30 peşinat, 15 ay taksit imkanı, %30 takas desteği. Üstelik bu kampanya sınırlı sayıda villa için geçerlidir. Ayrıcalıklı bir yaşamın kapılarını aralamak ve bu fırsatı kaçırmamak için hemen bizimle iletişime geçin. Anka Kent, en iyisi sizin için.
1: Başarı doğru adreste başlar. Diyarbakır'da YKS ve okul destek programlarında güçlü kadro, birebir takip ve profesyonel rehberlik. Özel Diyarbakır Bilgi Dünyası, öğrencilerin hedeflerine ulaşmasında güvenilir eğitim merkezi. Kayıt ve detaylı bilgi için hemen arayın. 0555 051 0383. Özel Diyarbakır Bilgi Dünyası. Bilgiyle yüksel, başarıyı yakala.
2: Bir sofrada kaç kültür buluşabilir? Zeytun Restoran'ta cevap hazır. Ermeni'den Rum'a, Süryani'den Lübnan'a uzanan 100 çeşit meze. Izgarada ustalık, balıkta tazelik. Saç tava, kavurma, kuzu incik. Her lokmada ayrı bir hikaye. Ailenizle huzurla oturacağınız, lezzetle bağ kuracağınız özel bir yer. Zeytun Restoran. Dicle Kent Villaları 0553 968 21 20. Zeytun Restoran. Sadece yemek değil, bir deneyim.
3: Le bajare diroki le amede, unjibo revitiyek kharine tene ve khandin. Canu ciger ocak başı le benda veye. Le canu ciger ocak başı hundikarın goşte berxe o keze bab berxe a teze bukhoyen. Her uha mades bi çekirna lehmacun pide u künefe jikir. Ci suri çi kolana Hazreti Süleyman. Canı ciger ocak başı, jibo kesin ku tamade ve gazanen jibo amedi.
2: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 3121.
4: Burada her şey çok taze. Burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te Karacadağ örgü peyniri, günlük inek ve koyun yoğurdu, köy sütü, kahvaltı sosları, ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi Çevrik Caddesi'nde. Şube 2, Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi'nde. Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Ve Şube 4 ise Dicle Kent Metropol'de. Online alışveriş için karacadağpeynircilik.com.tr. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.

0: Şimdi barış için adım atma zamanı. Demokrasi ve ortak yaşam için bir araya geliyoruz. Bir adım sessizliği bozar. Milyonların adımı tarihi değiştirir. 16 Mayıs Cumartesi günü tüm illerde eş zamanlı barış için yürüyoruz. Diyarbakır toplanma yeri, Bağlar Cezaevi köşesi, AZC Plaza ofis önü saat 19. DEM Parti.
1: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde büyük yaz kampanyası. Aracınızı bize getirin, yaz yolculuklarına güvenle hazırlayalım. Tüm Volkswagen ve Skoda marka araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %40 net indirim fırsatı sizleri bekliyor. Kampanya bununla da sınırlı değil. Yağ bakımı için gelen araçlarınıza ücretsiz check-up hizmeti ve ilaçlı motor yıkama hediye ediyoruz. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Uzman eller, güvenli sürüş. Adres Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 33 40.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
4: Bazı gülane cejna zamanı kurdiye. Ev roj, lehemu dildar ve evindarın zamanı kurdi, lehemu kurdi perveran piroz be. Ev zaman, jede u bav, jeda pir u bapirin me, jmera diyari maye. Wan be hezari salan, ev zaman, didil u hınavi khode khoyi kiriye, lisar zar u zamanan, lisar khatan, vaka desnivis, hatta roja iluaniye. Ev zaman, beyta faqiyye. حبرا خانية غزل و هلبسة ملاه جزيري دنگ و عوازة حسن زيرك ميرم خان رجبر عزيز محمد شيخو و محمد عارف جزراوية خاني صافي شمران ذخواري كردي مانند در لساني كردي بفي زماني دبيتين خوارستن بابا طاهر حمداني بفي زماني هستو رمان خوادر برين بيرامير جيو نكرياني ملاه خاصي قدری جان، جگر خوین، عثمان صبری، عبدالله گوران، قنات کردو، میر جلادت بدرخانی. زمان ما استرکا گش آل ازمانی ولات میه. هکه او استرک بخورجه، نامینه تن ناو و نیشان جهبونه. لو ماجی، روش روشا پارستنا زمانیه. بلا هفگرتنا ما، لسر چاند زمان کردی، تکوشینا ما، جبو پارستنو گشکرنا وان به. ام دوان روژن تنگ دا بره و ربازن جور به جور ججنا هفت بیروز بکن و هشمندی و هشیاری چاند و زمانی دناف گلده خورد بکن بیروز و بمبارک به ججنا زمانی کردی گیانی پاک امکو جبو پاراستن و پیشوه برناوی زمانی کدانه هر شاد و بختوار به

0: Reklamlar.
1: Lezzetin köklerine, Mezopotamya'nın bereketli sofralarına, Tigra Mezopotamya mutfağına davetlisiniz. Geleneksel ev yemeklerinin en doğal hali, yöresel tariflerin en özgün dokunuşu Tigra'da hayat buluyor. Odun ateşinde ağır ağır pişen tandır, lokum gibi dağılan et yemekleri ve her lokmada geçmişin izini taşıyan eşsiz lezzetler. İster öğle molasında, ister akşam sofranızda, Tigra Mezopotamya mutfağında her tabak bir hikaye anlatır. Tigra Mezopotamya mutfağı, gerçek lezzeti arayanların adresi. Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond sitesi altı.

0: Gami kes seba aştiye. Maseba demokrasi ucuya hempare yeni tehet. Gami ke bevenge şiknena, gami milyonan tarihi bedenleni. Maşiyesi gulane heme bajarande seba aşte rayırşine. Saate hevte. Cay kombiya işi, kunci hapishane bağları, venya azece plaza ofis, partiya demi.
1: İkonik tasarımı ve dikkat çeken tarzıyla Toyota CHR Hybrid, Mayıs ayına özel 300 bin liraya varan indirim ve ÖTV muafiyeti avantajıyla Toyota Plaza Kardelen'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Kardelen'de ve toyota.com.tr adresinde.
2: Anka Kent'te ayrıcalıklı yaşamın kapıları aralanıyor. Seçkin yaşamın yeni adresi Anka Kent'te, villa sahibi olmanız için avantajlarla dolu özel bir fırsat sizi bekliyor. %15 indirim, %30 peşinat, 15 ay taksit imkanı, %30 takas desteği. Üstelik bu kampanya sınırlı sayıda villa için geçerlidir. Ayrıcalıklı bir yaşamın kapılarını aralamak ve bu fırsatı kaçırmamak için hemen bizimle iletişime geçin. Anka Kent, en iyisi sizin için.
3: Canüciğer Ocakbaşı, Diyarbakır'ın kalbinde, sur içinde, tarihle iç içe lezzet yolculuğuna davetlisiniz. Canüciğer Ocakbaşı'nda yıl dönümümüze özel ızgara çeşitlerinde indirimler sizi bekliyor. Kuzu eti ve kuzu ciğerinin en taze halini bulabileceğiniz Canüciğer Ocakbaşı'nda lahmacun ve pide servisimizin yanında künefe servisimiz de başlamıştır. Konum sur içi Hazreti Süleyman Caddesi, Canüciğer Ocakbaşı. Damak tadını bilenler için, Diyarbakır için.
4: Bir sofrada kaç kültür buluşabilir? Zeytun Restoran'ta cevap hazır. Ermeni'den Rum'a, Süryani'den Lübnan'a uzanan 100 çeşit meze. Izgarada ustalık, balıkta tazelik. Saç tava, kavurma, kuzu incik. Her lokmada ayrı bir hikaye. Ailenizle huzurla oturacağınız, lezzetle bağ kuracağınız özel bir yer. Zeytun Restoran. Dicle Kent Villaları 0553 968 21 20. Zeytun Restoran. Sadece yemek değil, bir deneyim.
5: Sen de hayatında yeni bir sayfa açabilirsin. Bağımlılık kimi zaman umut kalmamış gibi hissettirse de tedaviyle aşılabilir. Unutma, doğru ve profesyonel bir destekle başka bir yol mümkün. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Madde Bağımlılığı Danışmanlık ve Eğitim Merkezi, Şehitlik Mahallesi, Sümer Park İçi Taşev. Telefon 0539 929 0516 veya Alo 153.
6: Tezgel marketlerde bayrama özel indirimler sizi bekliyor. Ülker Beyaz Şölen Dökme Şeker 199 lira 90 kuruş. Ender ve Ödül Dökme Şeker 199 lira 90 kuruş. Dana Kıyma kilogramı 749 lira 90 kuruş. Dana Kuşbaşı kilogramı 799 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
7: Reklamları dinlediniz.
8: Tekirda, dünyada tenimende, sıba uğurzan bir zıvanı kur, şeve rakım bir zıvanı kur. Zıvanı ma bin desto, eyro esto sıba çınyo, vengda anaşıma hemminan, vayr veci zıvanı ma.
9: So I used to have your job. Got to go to Paris Fashion Week. Wore a bunch of pieces from the Chanel collection that year.
10: Do you still have all of it?
11: Sinevizyon'dan herkese mutlu günler. Haftanın filmlerinden biri Şeytan Marka Giyer 2. Geleneksel dergicilik dünyasının dijital dönüşümle sarsıldığı bir dönemde moda dünyasının ikonik figürü Miranda, efsanevi dergi Runway'in başındaki kariyerinin en kritik dönemine gelir. Gücünü ve etkisini korumaya çalışan Miranda, değişen sektör dinamikleri karşısında yeni bir strateji aramak zorundadır. Bu süreçte yolları, geçmişte yanında çalışan eski asistanı Andy Shass'la yeniden kesişir. Beklenmedik bu işbirliği ikisini yeniden aynı safta buluşturur. Ancak karşılarında güçlü bir rakip. ekip vardır. Artık sektörün zirvesine yükselmiş, hırslı ve son derece kararlı Emily Charlton. Profesyonel rekabetin kişisel hesaplaşmalarla iç içe geçtiği bu mücadelede moda dünyasının değişen kuralları, kurumsal entrikalar ve itibar savaşı her şeyi daha karmaşık hale getirir. The Brunello Cucinelli pants, love those. And you definitely need an embroidered two-piece totem set, but not the terracotta because you're so pale. Dram ve komedi türündeki filmin yönetmenliğini David Frankel yapmakta. Oyuncu kadrosundaysa Meryl Streep, Anne Hathaway ve Emily Blunt var. İyi seyirler. Won't you take the train, dear? Be on time. Just wait, I'm coming. I'm going to make something of this job. You could write a book. The definitive Miranda Priestly expose. May the bridges I burn light my way. Cinevision.

0: مرکز خبران را مرحبا گشتار عزیزی ما به خبران نویان ورنشماده گوره راپور مرکز جگرائش سحا اس امریکه چارچوه پروسس آشته و جماعت دموکراتیکی ده خبات سحا کنو سرا پانجاس نقطا پانجی ولات جانی باجاران هرمیوانه که نجا اردش حقیویه پروسس ارفیننو Parlamenteri Partiya Denisina Çift Yürek Diyarkert Kurdi Gani Bevraştişi Mekanizma İkihem 5 Problemani Xo Henveri Averşi Yaşani Roj Helat İmyaninde Çareser Bikeri Uva Eke Prosesi Nevi Rast Buani Roja Azadi Şari Kurdi Paveni Ahmet Eylih İstanbul'da velat ji u temsilkari sazgehanke vengdayı Semede Roşani Zvani Kurtki Pancese Gulane Bala Anti Kurtki Gani Bubu Zvani Fermi Uvaştike Gani Hukuki Bere Eştiş. Kudbettin Sadehgike Name-i Mühimi Tiyatro-i Kurt Kirayovo Rahnekert Hünermendi Kurdi Bine Tesiri Fehmi Hüneri Rojavani Demaneni Uva Gani Teklik Kerdişira Duri Bimani Gorey Taybetyani Hüneri Huvrazi. Hünde Karizan'ın gehi İzmir'i ke Semed-i Roşani Zvani Kurtki kısa ikerdi diyar kerdi Celadet Ali Bedirhan u heval bende ey rayri inan roşun keno. Her çıka İstanbul'da nüfus ekurdan zafozi Şaradarya İstanbul'ya girdi u hirsunev Şaradarya'nı kazayende hizmeti kurtki katnino dayış. Şaradarya ke bi İngilizki, Arabki u Bulgarizi hizmetani kimbiyayışı kurtki gredaye nebiyayışı vaştışı mojnayı. Neveşxane-i Perverde u cigerayşi Gazi Yaşargili Amidi'de pevake havce acili esbi tamiri aşxane-i ke şeş aşmi veri despekert hina debyu cahi pavutişi averti u haceti anjiyo ke çar aşmi hizmet nekeni krizi kveşi ve ca orta. Eğitim seni aşkereyda der haki idai tacizdeki idare karik müdür ya perverdiğin milli kaza yeni şehirde habitiyen o de hemveri cini karmende kert uvake cigera işkani befaal uleski bero kerdi şuvati mado tacizleri destur nede. Şubeyvan eğitim seni aşkereye çapemineyi ke Semed-i Rakson ve Ratay'ın kerdişi mektebi projeyi kert uva mektebi projeyi haceti cayi u kadruyi. Ciper sayışı ke Şaradarya Üsküdar'da bir idayı vaştışı rüşvet u berjuendira mütahita mıkabili ruhseti rönüştişi yenu kerdişte operasyonikli evrazya u hevdkesi ameyi desben kerdiş. Meteoroloji hişyeratozya Anatolia'y başvuru rojalati u hişyere varani zide Anatolia'y miyanin u rojalati kert hişyere prosesi varani bitozi de açarı çamur kert u velatı jan hişyer kertke hemveri laser avazide u birna hişyerasına işi baldar u tedbiran bigiri. Aksaray'da servisa minibüseke karkerani ziraati rasnayne trek gınapro u kaza trafiki vrazede hir eskesi birindar bi. Sereke Amerika'yı Donald Trump'ı aşkara kert pevinay şöhüye sereke Çin'i Xi Jinping'de İran boğaz öhürümüzü utekil yani bazırganı kalkerdi. Trump'ı diyar kert Xi vake hetkar yalışkırıya İran irine beno u paşti dayı şöhüye semede akerde mendişi boğaz öhürümüzü teklif kert. Vezire Karubarani Teberi İrani Abbas Erakçı der hakkı tehditani neve istereke Amerika'yı Donald Trump'ı hemveri İrani deva çevre suroji madır şerkerdi u neticeyi ciddiye. Parlamentoya Raki Rayday Şebaveri Semede Kabine u Bername Hukmatike Heti Serik Vezir Ali Zeydira Ame Peşkeş Kerdişke Bağlan Kerdişi Hukmati Nevi Iraki Vazife Darbibi Ame Kerdiş Ronuş Tuşöke Dise Hevtay Endami Parlamentoya Iraki Beşdarbi Des Nişan Kerdişi Çara Söziran Ame Tesir Kerdiş Dımay Rayday Şi Serik Vezir Zeydi u Endami Kabineyi son dehoye desturi verdi u befermi Des Be Vazifeyi Ho Kerdi. Goştar Azizi Mame Peyni Xeberani Xo Bımane Veşide.
1: Radio Veng.

Bikşinden mi çaktın sen de? Bikşinden mi? Bikşinden mi? Enel hakkın haklıysa, enel hakkın.

İşiniz için doğru araç, doğru fırsatla buluşuyor. Toyota Professional Hafif Ticari Araçlar, vergi levhalı müşterilere özel 1 milyon 500 bin liraya varan %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. İşinizi bambaşka yere taşıyacak ticari araç fırsatları Mayıs ayı boyunca Toyota Plaza Kardelen'de. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Kardelen ve toyota.com.tr adresinde.

0: Gavek jibu aşitiye. Em jibu demokrasi u jiyana hevpar li hevdicivin. Gavek bedengiye dişikine, gavin milyonan diroke duguherinin. Em şazde gulane li hamu bajaran jibu aşitiye dimeşin. Saat evare heftande cihe kombune koziya girtigeha bağları Ahmet Dem Parti.
1: Bitlis, Sina, Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde büyük yaz kampanyası. Aracınızı bize getirin, yaz yolculuklarına güvenle hazırlayalım. Tüm Volkswagen ve Skoda marka araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %40 net indirim fırsatı sizleri bekliyor. Kampanya bununla da sınırlı değil. Yağ bakımı için gelen araçlarınıza ücretsiz check-up hizmeti ve ilaçlı motor yıkama hediye ediyoruz. Bitlis, Sina, Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi, uzman eller, güvenli sürüş. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 33 40.
2: Başarı tesadüf değildir. Doğru eğitim, güçlü öğretmen kadrosu ve profesyonel rehberlikle mümkündür. Diyarbakır'da öğrencilerin başarı yolculuğunda güvenilir adresi Özel Diyarbakır Bilgi Dünyası. YKS ve okul destek programlarında birebir takip, yeni nesil soru çözümleri ve motivasyon odaklı eğitim anlayışıyla geleceğe sağlam adımlar atın. Kayıt ve detaylı bilgi için hemen arayın. 0555 051 0383. Özel Diyarbakır Bilgi Dünyası. Bilginin gücü ile başarıya.
3: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 3121.
4: Şehrin kalbinde yepyeni bir lezzet noktası. Major Bistro Cafe. Dünya mutfağından seçkin tatlar, birbirinden özel meze çeşitleri ve damakta iz bırakan lezzetler burada buluşuyor. Günün her anına eşlik eden kahve çeşitleri, serinleten soğuk içecekler ve içinizi ısıtan sıcak lezzetlerle Major Bistro Cafe'de her an ayrı bir keyif. Sevdiklerinizle buluşmanın en lezzetli adresi Major Bistro Cafe, Dicle Kent Villalarında.
5: Reklamları dinlediniz.
6: Ring reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24.

0: Şimdi barış için adım atma zamanı. Demokrasi ve ortak yaşam için bir araya geliyoruz. Bir adım sessizliği bozar. Milyonların adımı tarihi değiştirir. 16 Mayıs Cumartesi günü tüm illerde eş zamanlı barış için yürüyoruz. Diyarbakır toplanma yeri, Bağlar Cezaevi köşesi, AZC Plaza ofis önü saat 19. DEM Parti.
1: AnkaKent'te ayrıcalıklı yaşamın kapıları aralanıyor. Seçkin yaşamın yeni adresi AnkaKent'te, villa sahibi olmanız için avantajlarla dolu özel bir fırsat sizi bekliyor. %15 indirim, %30 peşinat, 15 ay taksit imkanı, %30 takas desteği. Üstelik bu kampanya sınırlı sayıda villa için geçerlidir. Ayrıcalıklı bir yaşamın kapılarını aralamak ve bu fırsatı kaçırmamak için hemen bizimle iletişime geçin. AnkaKent, en iyisi sizin için.
2: Başarı doğru adreste başlar. Diyarbakır'da YKS ve okul destek programlarında güçlü kadro, birebir takip ve profesyonel rehberlik. Özel Diyarbakır Bilgi Dünyası, öğrencilerin hedeflerine ulaşmasında güvenilir eğitim merkezi. Kayıt ve detaylı bilgi için hemen arayın. 0555 051 03 83. Özel Diyarbakır Bilgi Dünyası. Bilgiyle yüksel, başarıyı yakala.
3: www.bumbled.com.tr Wî malperê ji bîr nekin, di jiyana rojane de wêjewere gelekî pêwîst be. Di bumbled.com.tr de hûn dikarin hem bilêtên şano, sînema, konsert û çalakiyên çandîn yên din bistînin. Hem jî huner û kêfxweşî bişopînin û beşdar bibin. Û ev malper bi zimanê kurdî, tirkî û îngilîzî xizmetê dide. Ji bo agahiyên zêdetir malpera bumbled.com.tr ziyaret bikin.
4: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 31 21
5: Lezzetin köklerine, Mezopotamya'nın bereketli sofralarına, Tigra Mezopotamya mutfağına davetlisiniz. Geleneksel ev yemeklerinin en doğal hali, yöresel tariflerin en özgün dokunuşu Tigra'da hayat buluyor. Odun ateşinde ağır ağır pişen tandır, lokum gibi dağılan et yemekleri ve her lokmada geçmişin izini taşıyan eşsiz lezzetler. İster öğle molasında, ister akşam sofranızda, Tigra Mezopotamya mutfağında her tabak bir hikaye anlatır. Tigra Mezopotamya mutfağı, gerçek lezzeti arayanların adresi. Mahabat Bulvarı Bektaş Diamond sitesi altı Diyarbakır.
6: Burada her şey çok taze. Burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te Karacadağ örgü peyniri, günlük inek ve koyun yoğurdu, köy sütü, kahvaltı sosları, ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi Çevrik Caddesi'nde. Şube 2, Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi'nde. Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Ve Şube 4 ise Dicle Kent Metropol'de. Online alışveriş için karacadağpeynircilik.com.tr. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
7: Diziye eşkena cüya kudu yavri pelane vakeri. Tiryakiye zafi vaktan seke qet heviye çim bo dana his kerdine la eşkena bira tedavü kerdiş. Xuvir rameke, biyev destek arraşt u profesyoneli yevna rayir mümkünu. Merkezi perverde u şevurmendiye ye tiryakiye ye şaredariya ambediye şaristane girdi. Taha şehitliği Zere Sümer Parki Banu Kerra. Telefon 0599 0566 Yanzi alo sevponca suhiri.

0: Reklamlar.
1: Le bajarî dîrokî li Amedê, hûn ji bo rêvîtiyek xwarinê tênin vexandin. Can û ciger ocaqbaşı li benda we ye. Li can û ciger ocaqbaşı hûn dikarin goştê berxê û kezebab berxê a teze bixwin. Her wiha me dest bi çêkirina lehmecûn, pîde û künefe jî kir. Cî sûrî çî kolana Hezretê Süleyman. Can û ciger ocaqbaşı ji bo kesên ku tama devê xazanin ji bo Amedê.
2: Bir sofrada kaç kültür buluşabilir? Zeytun Restoran'ta cevap hazır. Ermeni'den Rum'a, Süryani'den Lübnan'a uzanan 100 çeşit meze. Izgarada ustalık, balıkta tazelik. Saç tava, kavurma, kuzu incik. Her lokmada ayrı bir hikaye. Ailenizle huzurla oturacağınız, lezzetle bağ kuracağınız özel bir yer. Zeytun Restoran. Dicle Kent Villaları 0553 968 21 20. Zeytun Restoran. Sadece yemek değil, bir deneyim. Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 31 21.
3: Anka Kent'te ayrıcalıklı yaşamın kapıları aralanıyor. Seçkin yaşamın yeni adresi Anka Kent'te, villa sahibi olmanız için avantajlarla dolu özel bir fırsat sizi bekliyor. %15 indirim, %30 peşinat, 15 ay taksit imkanı, %30 takas desteği. Üstelik bu kampanya sınırlı sayıda villa için geçerlidir. Ayrıcalıklı bir yaşamın kapılarını aralamak ve bu fırsatı kaçırmamak için hemen bizimle iletişime geçin. Anka Kent, en iyisi sizin için.
4: Bitlis, Sina, Auto, Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde büyük yaz kampanyası. Aracınızı bize getirin, yaz yolculuklarına güvenle hazırlayalım. Tüm Volkswagen ve Skoda marka araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %40 net indirim fırsatı sizleri bekliyor. Kampanya bununla da sınırlı değil. Yağ bakımı için gelen araçlarınıza ücretsiz check-up hizmeti ve ilaçlı motor yıkama hediye ediyoruz. Bitlis, Sina, Auto, Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Uzman eller, güvenli sürüş. Adres Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez 0434 228 33 40.
5: İkonik tasarımı ve dikkat çeken tarzıyla Toyota CHR Hybrid Mayıs ayına özel 300 bin liraya varan indirim ve ÖTV muafiyeti avantajıyla Toyota Plaza Kardelen'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Kardelen'de ve toyota.com.tr adresinde.
0: Reklamları dinlediniz.
6: Ving reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
7: No Ving, Ving'e şuma.

0: ziyaret yolculuğuna davetlisiniz. Canlı ciğer ocak başında yıl dönümümüze özel ızgara çeşitlerinde indirimler sizi bekliyor. Kuzu eti ve kuzu ciğerinin en taze halini bulabileceğiniz Canlı ciğer ocak başında lahmacun ve pide servisimizin yanında künefe servisimiz de başlamıştır. Konum Suriçi Hazreti Süleyman Caddesi. Canlı ciğer ocak başı. Damak tadını bilenler için, Diyarbakır için.
1: Toyota. İşiniz için doğru araç, doğru fırsatla buluşuyor. Toyota Professional hafif ticari araçlar, vergi levhalı müşterilere özel 1 milyon 500 bin liraya varan %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. İşinizi bambaşka yere taşıyacak ticari araç fırsatları Mayıs ayı boyunca Toyota Plaza Kardelen'de. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Kardelen ve toyota.com.tr adresi.

0: Lezzetin köklerine, Mezopotamya'nın bereketli sofralarına, Tigra Mezopotamya mutfağına davetlisiniz. Geleneksel ev yemeklerinin en doğal hali, yöresel tariflerin en özgün dokunuşu Tigra'da hayat buluyor. Odun ateşinde ağır ağır pişen tandır, lokum gibi dağılan et yemekleri ve her lokmada geçmişin izini taşıyan eşsiz lezzetler. İster öğle molasında, ister akşam sofranızda, Tigra Mezopotamya mutfağında her tabak bir hikaye anlatır. Tigra Mezopotamya mutfağı, gerçek lezzeti arayanların adresi. Mahabat Bulvarı Bektaş Diamond sitesi altı Diyarbakır.
1: Başarı doğru adreste başlar. Diyarbakır'da YKS ve okul destek programlarında güçlü kadro, birebir takip ve profesyonel rehberlik. Özel Diyarbakır Bilgi Dünyası, öğrencilerin hedeflerine ulaşmasında güvenilir eğitim merkezi. Kayıt ve detaylı bilgi için hemen arayın. 0555 051 0383. Özel Diyarbakır Bilgi Dünyası. Bilgiyle yüksel, başarıyı yakala.
2: Sen de hayatında yeni bir sayfa açabilirsin. Bağımlılık kimi zaman umut kalmamış gibi hissettirse de tedaviyle aşılabilir. Unutma, doğru ve profesyonel bir destekle başka bir yol mümkün. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Madde Bağımlılığı Danışmanlık ve Eğitim Merkezi, Şehitlik Mahallesi, Sümer Park İçi Taşev, Telefon 0539 929 0516 veya Alo 153.
3: The Sıfrey de çen çandı karın bencem hev. Le restorana zeytune bersivame amadeye. Je Ermeniyan hata Ruman, je Suryaniyan hata Lübnane. Set cureyen mezeyan. Goş de biraş dide hostati, de masiyan da tezebun. De her pariyekte çirokek cuda. Ciheki taybet ku hune bi malbata khore ba arami tahmade ve khoş bikin. Restorana zeytune, vilayen Dicle kente, telefon 0553-968-21-20. Restorana zeytune, serpihati yeke.
4: Anka kente ayrıcalıklı yaşamın kapıları aralanıyor. Seçkin yaşamın yeni adresi Anka kentte, villa sahibi olmanız için avantajlarla dolu özel bir fırsat sizi bekliyor. %15 indirim, %30 peşinat, 15 ay taksit imkanı, %30 takas desteği. Üstelik bu kampanya sınırlı sayıda villa için geçerlidir. Ayrıcalıklı bir yaşamın kapılarını aralamak ve bu fırsatı kaçırmamak için hemen bizimle iletişime geçin. Anka Kent, en iyisi sizin için.
5: Burada her şey çok taze. Burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te Karacadağ örgü peyniri, günlük inek ve koyun yoğurdu, köy sütü, kahvaltı sosları, ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi Çevrik Caddesi'nde. Şube 2, Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi'nde. Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Ve Şube 4 ise Dicle Kent Metropol'de. Online alışveriş için karacadağpeynircilik.com.tr. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.

0: Gami kes seba aştiye. Ma seba demokrasi ucuya hem pareye ne tehet. Gami ke bevenge şiknena, gami milyonan tarihi bedinlene. Ma şiyesi gulane heme bajarande seba aştiye rayırşine. Saate hevte. Cahe kombiya işi, kunce hapishane bağları, verne azece plaza ofis, partiya demi.
1: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 31 21.
2: Tezgel marketlerde bayrama özel indirimler sizi bekliyor. Ülker veya Şölen dökme şeker 199 lira 90 kuruş. Ender ve Ödül dökme şeker 199 lira 90 kuruş. Dana kıyma kilogramı 749 lira 90 kuruş. Dana kuşbaşı kilogramı 799 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
3: Reklamları dinlediniz.
4: No, Venge Schmoe.

0: Haber Merkezi'nden iyi akşamlar. Günün gelişmeleriyle karşınızdayız. Dil bilimci ve araştırmacı Zana Farhini 15 Mayıs Kürt Dil Bayramı vesilesiyle Kürtçenin mevcut durumunu ve karşı karşıya kaldığı tehlikeleri değerlendirdi. Farhini özellikle Türkiye'de bölge kentlerinde Kürtçenin kullanım oranının her geçen gün düştüğüne dikkat çekerek dilin korunması için resmi statü ve eğitim dili olmasının şart olduğunu vurguladı. Kürt Dil Bayramı dolayısıyla yapılan açıklamalarda Kürtçenin resmi statüye kavuşması için çağrı yapılarak demokratik toplumu ana dil etrafında birlikte inşa edelim diye belirtildi. Mecliste çalıştırılan çocuklara yönelik cinsel taciz davasının duruşmasında mütalasını sunan iddia makamı, faillerin nitelikli cinsel istismar suçundan cezalandırılmasını talep etti. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, seçimi kaybedersem bir dakika durmam dedi. CHP'li avukat Gamze Pamuk, tutuklu Özkan Yalım'ın ifadesinde yer alan beyanlar nedeniyle ifadeyi alan Cumhuriyet Savcısı hakkında HSK'ye şikayette bulundu. Merkezi Barcelona'da bulunan Katalan Hak Örgütü heyeti Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret ederek eş başkanlar Serra Bucak ve Doğan Hatun ile dil hakları üzerinde görüştü. Toplumsal Barış ve Özgürlük Forumu kapsamında gerçekleştirilen Barış'ın Dekolonizasyonu atölyesinde barış süreçlerinde kullanılan siyasi dil, halkların öznelleşmesi, hak temelli yaklaşım ve dekolonyal barış modeli tartışıldı. Van'da Kürt Kültürünü ve Dilini Geliştirme Derneği öncülüğünde 15 Mayıs Kürt Dil Bayramı dolayısıyla yürüyüş gerçekleştirildi. İnsan Hakları Derneği Şırnak Şubesi'nin barış nöbetinde Kürtçenin resmi dil olması talep edilerek barışta ana dilin önemine vurgu yapıldı. Van'da 2 yıl önce şüpheli şekilde yaşamını yitiren Rojin Kabeş dosyası ile ilgili yeni gelişmeler yaşandı. Adalet Bakanlığı bünyesinde oluşturulan bir heyet Van'a gelerek baz istasyonu analizi yapacak. Konuya ilişkin bilgi veren Van Borosu Başkanı Sinan Özaras, telefonun İspanya'da açılmaması üzerine ailenin avukatlarının talepte bulunduğunu belirtti. DEM Parti Barış İçin Adım At şiarıyla yarın meclise yürüyecek. Ankara Yüksel Caddesi'nde bulunan İnsan Hakları Anıtı önünden bir araya gelecek kitle buradan Meclis Parkı'na doğru yürüyecek. Ocak sisteminin ve zayıflayan Pir-Talip ilişkisinin Alevi toplumsallığına etkilerini değerlendiren Demokratik Alevi Dernekleri Genel Merkez Basın Sekreteri Hüseyin Ozan, Ocak-Talip ilişkisi yeniden kurulabilir, kendimizi geleceğe taşıyabiliriz dedi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan tarafından açıklanan takvime göre 4A, 4B ve 4C kapsamındaki tüm emeklilerin bayram ikramiyeleri 17-22 Mayıs tarihleri arasında hesaplara yatırılacak. Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası, Moda ve Hazır Giyim Federasyonu, Güneydoğu Tekstil Sanayi ve İş İnsanları Derneği ile Ekonomi Gazetesi işbirliği ile düzenlenen tekstil ve hazır giyim sektöründe yeni konumlanma arayışı çalıştığında konuşan DTSO Başkanı Mehmet Kaya, Türkiye'de uygulanan teşvik politikalarını eleştirerek çözüm üretme süreçlerinde yerelin görüşlerinin dikkate alınmadığını söyledi. Iğdır'da hakkında 15 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs kaçmaya çalıştığı sırada yakalanarak gözaltına alındı. Erzincan'da otomobil dereye uçtu. Hurdaya dönen araçta 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı. Antalya merkezli 8 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda telefonla aradıkları çifti kendilerini emniyet müdürü olarak tanıtıp yaklaşık 50 milyon TL dolandırıldığı öne sürülen 15 şüpheli yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 14'ü tutuklandı. Aydın'da TÜİK'ten gelen aramayı dolandırıcı sanan vatandaş telefonu kapatır kapatmaz hayatının şokunu yaşadı. Söz konusu vatandaşa 19 bin liraya yakın para cezası kesildi. İran, İran Kürdistan Demokrat Partisi'nin Duhok ve Hewler'deki kamplarını dronlarla hedef aldı. Saldırıları duyuran İran'ın resmi ajanslarından Fars Ajans silah depolarının hedef alındığını iddia etti. Saldırıda can kaybının yaşanıp yaşanmadığına ilişkin ise taraflardan bir açıklama gelmedi. ABD Başkanı Trump, Pekin'deki görüşmeleri sırasında Çin Devlet Başkanı'nın birçok konuda kendisiyle anlaştığını belirterek kabul ettiği şeylerden biri de 200 uçak sipariş edecek olmaları, bu büyük bir olay dedi. Japonya'nın kuzeydoğusunda Afunato kenti açıklarında 6.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İlk belirlemelere göre can veya mal kaybı bildirilmedi, tsunami uyarısı yapılmadı. ABD Merkez Kuvvetler Komutanı Amiral Cooper, İran'ın askeri kapasitesinin ABD ve İsrail saldırılarıyla büyük ölçüde zayıfladığını savundu. Cooper'a göre İran'ın füze, İHA ve deniz altyapısının %85'ten fazlası zarar gördü. Ancak Tahran hala Hürmüz Boğazı üzerindeki kontrolünü devam ettiriyor. Haber merkezimizin hazırladığı haber bültenini aktardık. İyi akşamlar.
1: Bu bir yeniden iletimdir.
2: Bername Wenge Hafte Despekano. Her hafta Roja İne, Mabini Saatane Panco Şeşidi, Haberane Hafte İreydi, Ma Şumareydi. Wenge Hafte Despekano. Bername Wenge Hafte İre Merhaba Şumare Gojdarıgıma Erciyayı, Nuhafte, Haberane Hafte İreydi, Ma Nevera Şumareydi. Evro, pancesi gulani, roşani zıvani kurduyo. Herkes hem mecadı, gani, vayr zıvani hu beveciyo. Hem revşa kurmancı, hem revşa kırmancı ki seyki şumazi zani, çahayfki baş niyo. Kurmancı, gorey kırmançki zazaki hına averşiyo. Maaşkeni vaci ki miyani hem şaristanandı, hem devanda kazayandı. Hın azav yani kalik erdene la çahayfke kırmançki vindi biyayıştu. UNESCO amsarzi raporek vlake u veyradzi vaciyake Türkiye'de heştes zuvani estike beni riski vindi biyayıştı kırmançki zi ne zuvanara yevu. Ma betaybeti goştari gümay kırmancara zazayara vazeni ki همه جاده هر روش و وایره زوانی خو وجیه انقره ده پلاتفورم سازی دموکراتیکی چرچوه یا پنجیس گلانی ده دو اورو سبا ستاتوی کردی زوانی دایی که ده پروردهی چالاکیا راشیایش بکره وزارت پروردهی ور ستاتوی کردی گانی ایدی بیرو şinasnaye ne u zma zwane dayk dizi perverde idigani sey haki bero şinasnaye ne keneki çerçeve yapancısı gulanidi izahat ek barkert u vaciya ki zwan tena meseleya tekili niya meseleya esbiyayış u çinibiyayış ya tiyadı ezi vazına çançi vaca Eke ma zuvani tena seba tekili bifikiri ti adı mado kemi bifikiri kemi bimani seba tekili ronayişi keşkeni hemme zuvan kali bikeri yanzi mavacı miyani rojide kamık zuvan seba ma hına rahat biru ma eşkeni ay zuvan reydizi kali bikeri la zuvan tarihi kreşeno, kültürü kreşeno, nasnameyi kreşeno, tena sabah tekili kegani ne fikiri? Keso ki zuvani hura duri bikevo, kültürü hurazi duri kuveno, tarihi hurazi duri kuveno, u peyni de çahifke nasnameyi hurazi tapa kuveno, mavazeni ki hemmecadı her roj ma bişini be zuvani hu kali bikeri. Serekkomar Erdoğan'ı Sergeyra Dadgaha İdariye'ye berzide kali kert u vakı imkani bengehi kanuni u sivil u azadi vaz verniya madı vendeno. Madu demokrasi hu ceri racor do bişinebe nevera avan bekeri. Mustafa Karasuyu proses ser izahatı da u vakı neşinasnayişi statüyü ocalani devamı inkari ses sarıyor. Hemsere Kadem Parti Tulay Hatimoğulları kombiyayışı gruba meclisi partiye hudu kali kert u vengda sereki meclisi numan kurtulmuşu u vakı. Sereyi meclisi de vendere u seba kanun biyayışı rapori komisyonu bekhebiti. Ma meclisi de istişare bikeri u no hatimiyayış no hava bekhedini. Devamı reydi Hatimoğulları vakı. Ma gani mekanizmayık prosesi aver beri inan avan bikeri. Hemseraka Komeleye Hakkı İnsanan Yebeşi Mersin'i Zeynep Kaya Vakı Sabakı açtı bir peyni be bu gani garanti kanuni beri kerdene na mesela hura herkes kali keno hatana biseruber kerdişi kanuni hadre ne bi caif ki proses do ne işken bu aver şiro. Dem Parti u CHP mecliste pivineyişi kert, pivineyişi rapey serekvekili gruba CHP Gökhan Günaydın'ı vakı ve çinayiş u miyanın edi tercih niyo gani beyro kerdene. Serekvekili gruba Dem Parti Sezai Temellizi vakı ma pişniyazi kanuni sabah prosesi piya hadre bikeri tiyadı CHP çandaşmıyor ki ısrarı ve çinayiş o miyanın da yani ne ister o ısrar keno poli dem partizi vano ki beri sabah prosesi peşniyazi kanuniyan ma piya hadre bekeri no tevir ma eşkene prosesi averşiyayiş prosesi mecliste nikaş bekeri u mecliste ma piya de parti e parti binizi va beri mareydi masaba prosesi piya bekhebiti. Pejakira derhaki prosesi de izahat barbi ki vaciya vakt vakti seba azadi tekoşin kerdişiyo tiyadı idi yovcara vaziyeno ki na mesela idi safi bebo. Hemsere Kiden Parti Tuncar Bakırhan der haki prosesi de vakı. Hemme prosesi ki be muhatap u be çerçeve hukuki maneni pe rozi xerebiyeni. Sabane gani çerçeveya hukuk u muhatabi prosesi gani be ro diyar kerdene u şınas nayene. Veri Roşani Ramazani iktidari vatibi ki Roşani Radım mado çerçeveya kanuni biare meclis u mecliste nikaş bu bu. Novatişi ser mavacı ki aşmo nem viret. Yo aftar adım belki ben o de aşmi viren o ki. Hına ne yo çerçeve ama meclis ne yo peşniyazi kanuni ama meclis. Ne zi prosesi ser yo biseruber kerdiş ama yo nikaş kerdine. Eke bengehi prosesi biseruber kerdişi kanuniyan reydi pet ne bu sebenu hapishaneye bolidi tahliye biyayişi tevkif kerdeyi biname Ahmet Abdi İbrahim Tuncay Dogan u Nurettin Atamani pol bi kurulu idare u müşahedeyi ame taloh kerdene. Tevkif kerde u neyveş biname Fevzi Aslan ki doktora vatu eke ameliyat ne bu cüveyişi ey bine riski do hınazi niyeno tahliye kerdiş. Yani de haberi esti ve tadı tevkif kerde ki hapishane bol idi maneni hirisu hiris sarıyor hirisu da sarıyor ucadı maneni hemazi nini tahliye kerdene polo bindizi tevkif kerde u neyveş esti. Eke proses begiriyo bengehi kanuniyan miya veyradı ne mesele do vortara hevani la çahif ki çerçeveya kanuni çına sabah ay her hapishane gore keyfi hu eşkeno kararan bedo ki tiyadizi mağduriyeti پیلی و جینی ورده یعنی توقیف کرده که حبسخانیان ده مانه یو معامله و جیهی نوازنه چو که وازیانو چو حق هیر سر حبست منده حقی جن چو حقی جن توقیف تحلیه بیایی شو ای شما قیی اینان هنا زرده تبشنه گانی نا مثلا مجلس دیزی صوب پیوینایشان دیزی بیرو نقاش کردنه تکش مزانه آمد ده فورم اشتی و آزادی کوملی دست پی که اتکنلغی دوام کنه و حتی پینی عبتی زی دو دوام بکره احمد ترکی فورم اشتی و آزادی کوملی دوا که اکر روح کردستانی نیرو قبول کردنه دو اشتی زی بنگهن نیبو هدکاری سرک مهپی فتی یلدس پیامک ارشاوت فورم فرم اشتی و آزادی کوملی و واک مادو هوسلی را حتی مرام دیران برای پیا واجی سرک جهپی ازگر ازلیزی پیامک ارشاوت فرم اشتی و آزادی کوملی و واک مادو دوام بکره که سبا اشتی و بپینی برپرسیاری گروتشیره ازگر ازل روجو ورین را وانو که ما هموری پروسیسی دنی سبا آورشیایش پروسیسی چه حوجه بکره ما دو آی بکره پروسس ده خورا سی که شما زانه شما زی تاقیب کنه جا بجا ختمیانو جا بجا ختمیایش نوره آبنو تیاده پروبلمو تور پیل چیو یو ستاتو نینو شناس نایانه ده بسرو برکرده چه قانونی نینی کردنه یعنی حتی انا نی نیری کردنه دو چهایف که پروسس نو هوا بختمیو در حق شری امریکا و ایران زی خورا ما هر تنوانی تیاد شر نی قدینو چهایف که ترامپی واکه حوجداری اما یا نکبی هرمزی چنا ما سباحت کاری کرده چه اسرائیلی عربستانی قطری و سوی دولتان کردنی دوامی رید واک گوریم ایران پول بلشکری ده شری ویندی کرد نور خوامیش ایرانی دو ویسار برامو ترامپی در حق پیشنیاز اشتی ایرانی سر واک نو پیشنیاز تقز نینو قبول کردنه تنگجیهیش ABD و ایرانی که دوام کنو امریکا و چین سبا نقب هرمزی حضریه پیوینهیشی کنه ویراده اشته چه تور جاردش امریکا بیارو چینی سر چین چه تور جاردش بیارو امریکای سر هنه دیار نیو لا احتمالو پیلو که دو نا مثلا هنه دوام بکرو ترامپی در حق آدربستیزی واکه آدربستو که مابین ما و ایرانی دوام کنو گردائیو لایو باریو همه جادو خورا قالی بنی یعنی گوره خبرانی چپمانی دنیایی زی احتمال شر و نویو که مابین ایرانی و امریکایی خورتو آیاوا هستنو که یو جارا مذاکره دوام کنه یو جارا سبا دوام کرده چه آدربستی پیوینایشی یعنی کردنه لا پولو بین رازی واجنو که احتمال شر و نوزی تای نیو آی هوا آسنو که اکه امریکا و ایران نزدید پی نی که شری نورا بده دست پی کردش گوره ایزاعت هدکار سرک امریکای جی دی وانسی پی وینایش ایرانی ده آور شی وانسی واک سرک باور ببو که ماورنیا وایر بیایش نکلیری ایرانی گروتی خورا از وانقای پی وینایش و مذاکره نابابت ده ختم یعنی ایران وانو که ما تکز دو نکلیرا تسلیم شما نکره امریکا زی وانا که حتی شما سلاحان نکلیرا تسلیم ما نکه ما دو آشتی نکره آیوا یو جاده ختمی آیو که امریکا زی وانو تکز ایران زی وانو تکز سبا که هر ده پولی زی وانه تکز سبا شرو احتمال شرو نوي سر قالي بنو مثلا ينا سلعان النوكلاران ده ختم ينا غاني يو بول را يو بول نا مثلا را فك ورادو يانزي خو تپا بانجو نيك هر ده بوليزي اكواجي ما تقس قبول نيكني آيا ودوان بكرو انفيشي چند هفته اینا یادم آواز چند آش مینا دو آدر بست شیرو بیرو شیرو بیرو شیرو بیرو لا نوشر به پینی دو نقدیو گوره خبره ما بین اسرائیل و میرهی عرباند پیوینایش نمیته یعنی کردنه قوره اکتور هرمیزی نو تور پیوینایش میاند جا گینه وزیر تبرکاران ایران عباس عراقچیزی ایزاحات بار کرد که و نو تور پیوینهیشی دو تقز نیره قبول کردنه یعنی یو جا ده واجنو که ما سبا آدربستی بپینی یازی ما واجه که سبا قدنهیشی شری ما مذاکره بکره لا پولو بین رازی و جنو ورته که اسرائیل و میره یا عربان پیوینهیشی نمیتهی کنه که اگه شهر نوره دست به بکو سنی اوه پوزیسیونی بگیره و رول اینان دو شهر نوره ده چه ببو نیسته رو ایران زیوانو که شما وازنی شهر بکدیو آی وقت گانی پیوینهیشا اشکاره بکره اگه شما کارو نمیته بکره دو مازی نی قبول نکره ترامپی میان هفته دی ایزاحاتی بار کرد و واک ما سلاحا دای کردان کردان سلاحا نما تپا نی دای نی دا سکرد و سنی کرد و نا مثلا سر رو قالی کرد کنگره نتوی کردستان کنکی جواب ایزاحاتی ترامپی دا و واک کردی لشکری کسی نی شما سلاحان دای کامی اشکاره واجه شما تنواتش ریده نیشکنه کردا پیرنا سجدار بکره تیاده واتش کنه که جادو ترامپ وازنو که کردی ایرانده سبا امریکا و اسرائیلی لشکره بکره لا روجو ورین را ایران کرده که ایران ده جوینی رو جو ورین را واک ما لشکر کسی نی کنه کیزی نیسرو جواب ترامپی دا یعنی گانی هیدی اروپا بنا امریکا بنا گانی هیدی کردان سی لشکر خو وینایش را فک وراده چایف که نا مثلا پیکوتیشی واکر و روجلات سوریه را دما هزه کردی لشکر اوروپا و امریکای وینین و ویرارا لا کردی لشکر کسی نی کنکی نوتور جواب ترامپی دای همسرک پجاکی روپرتاجک دا و واک کردی دو قدر خو نیوراده انصاف کسی یانزی دولتی دوامی رید واک یا بشر یا بشر ایران دو نکارا پی نیشکان بو اس بی آی شیخو نو هوا دوام بکرو پوزیسیون کردان رو جو ورین را که دیارو کردی وانه که ما آزادی خو وازنه لا سبا آزاد بی آی شیزی ما لشکریا کسی نکنه اسرائیلی لبناند مرکز کوشی هدف گراود کسیک مرد پنج کسیزی بریندار بی اسرائیلی هیری شواره خبر تا جگرائیشو خلصنائیشی کرد هیری کسیزی چه حیف که ویراده مردی لبنانی ده آدربست هوتیس نیسان را نو پول هیریشان اسرائیلی ده تورتای هیرسیو هشتای کسی کشیای اسرائیلی او جاروانو که ما لبنانی ری ده آدربست ایلان کردو لا پولو بی نازی آدربست را نو پول هنازی هیریشانی خو نی وندارناو Mazlum Abdi dar haqi tabelaya kurmanciye ki adliyeye hasekî rahevaniyayi biser, kali ker u vakı ma tabelayı zavzuvanına ser Şamireydi pe ame. Haktör verinzi ma bar kerdi bi hasekedi tabelaya ki seru hem arabki hem kurdi nüsiyayı bi sabahı kurdi seru estu hevaniyayı bi uveyraladım şar zaf protestoyu ker Mazlum Abdizi dar hakina mesela de izahati barke vakı ma tabelayı zavzuvanından ser pe ame. Mabeyne Türkiye ve Ermenistan'da do bere sinore bere aker diş. Vali Hevler u Duhok'e Şaredariye Amediye Şaristan'a hurti ziyaret kert. Rehistina veşi dünyayı ra derhaki hanta virüsü izahat barbiki vaciya vorte de ihtimali despeki pandemiyo neveyi çına. Temsilkariya dev emekli sen ye buani vengda. Mado tekoşina sey insana cüeyişi ra fek nevarade. Eke vaşte şema nereca mado şeri vezareti xebati ver çalakiya ahu bekere. Pi rojin kabayişi Nizamettin Kabayiş vak sabah tahkikat biyayişi xebatkarani üniversite u yurdi vali vani müsaade neda? Acaba vali vani çi nimeneno ki müsaade nedeno ucadı tahkikati beri despe kerdene. Yevi Hazirani ra pey ametti otobüs şariyi Taybetan'da do edi parayı neviri sabah raşiyayişi gani herkes kartireydi venuşu otobüsan. Gorey done yani tuiki malbiyayişi avani yav sarıdı sedu vistu hout veşi bi. Sabak malbiyayişi avani veşi beni fiyeti keyanzi veşi beni. Sabak fiyeti keyan veşi beni kes ne eşken o keyayı berinu. Sabak kes ne eşken o keyayı berini kiryay veşi beni. Sabahki kiryay veşi beni ma neşkeni şeylik bikeri. Çayif ki revşa maya raştın nohevaya goştarı gımay erciyayı. Gorey raporu tuyu ki keyeyi şenek beni u cüyeye yevkesin veşi bena. Keyeyandı edinizdi hirekesi maneni nisbeti tena cüyeyişizi sedu visti viretu. Yani gorey donayan tuyu ki Türkiye'de keyeyi ki Türkiye'de u şarmiyandı maneno sedu vistira veşirdi yokes tena maneno. Tableti kili Mezopotamya'yı ki Bısarano Danimarka'da ca geyni neve yeni çareser kerdene gorey vatışan veyradı ay tespitan miyan ay tabletan miyandı Gılgamışra tepşi sohbi cihan ser nüşteyi ca geni. Hünermend Mikail Aslan doyevi Haziranide kada şehzaydıdı konseri şari bedo. Konser bepere u sabah şari bebo. Yevi Haziranide ama spordu do kombiyayışı kurulu peroyi adeti bero kerdene. Eke veyradı humar ne rasu taloğe 8 Haziran'ı bu u ayava asan oku ne kombiyayışıdı do hem sereki amespori neve hem reveberi amespori neve diyar bu goştari huma yerciyayı ma nuafte ziyami peyniya bernameyi hu hatta nara avte hura veş boğni bübeşi de bimani nagamı hatır beşuma. Venge Havtey Kediya.
1: Bu bir yeniden iletimdir.
3: Radyo Veng. Radyo Veng.

0: Reklamlar.
1: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 3121.

0: Gavek jibu aşitiye. Em jibu demokrasi u jiyana hevpar li hev dicivin. Gavek bedengiye dişikine, gavin milyonan diroke duguherinin. Em şazde gulane li hamu bajaran jibu aşitiye dimeşin. Saat evare heftande cihe kombune koziya girtigeha bağları Ahmet Dem Parti.
1: www.bumblet.com.tr Wî malperê ji bîr nekin, di jiyana rojane de wê ji we re gelekî pêwîst be. Di bumblet.com.tr de hûn dikarin hem bilêtên şano, sînema, konsert û çalakiyên çandîn yên din bistînin. Hem jî huner û kêfxweşî bişopînin û beşdar bibin. Û ev malper bi zimanê kurdî, tirkî û îngilîzî xizmetê dide. Ji bo agahiyên zêdetir malpera bumblet.com.tr ziyaret bikin.
2: Başarı tesadüf değildir. Doğru eğitim, güçlü öğretmen kadrosu ve profesyonel rehberlikle mümkündür. Diyarbakır'da öğrencilerin başarı yolculuğunda güvenilir adresi Özel Diyarbakır Bilgi Dünyası. YKS ve okul destek programlarında birebir takip, yeni nesil soru çözümleri ve motivasyon odaklı eğitim anlayışıyla geleceğe sağlam adımlar atın. Kayıt ve detaylı bilgi için hemen arayın. 0555 051 0383 Özel Diyarbakır Bilgi Dünyası. Bilginin gücüyle başarıya.
3: Bir sofrada kaç kültür buluşabilir? Zeytun Restoran'ta cevap hazır. Ermeni'den Rum'a, Süryani'den Lübnan'a uzanan 100 çeşit meze. Izgarada ustalık, balıkta tazelik. Saç tava, kavurma, kuzu incik. Her lokmada ayrı bir hikaye. Ailenizle huzurla oturacağınız, lezzetle bağ kuracağınız özel bir yer. Zeytun Restoran. Dicle Kent Villaları 0553 968 21 20. Zeytun Restoran. Sadece yemek değil, bir deneyim.
4: Tüji dikari dijiyana xwederu pelek nuveki. Her çıkas carnan tiryaki bun veki behevitiye bidehiz kirin jî, bi necdariye te derbas kirin. Jibir neke, bi piştgiriyeke rast u profesyonel reyeke din pekane. Navenda şeurmendi u perverdehiya tiryaki bune ya şaradariya bajare mezin a Amedi. Taha şehitlike, parka sumere, mala bikevir. Telefon 0539 929 05 16 Anji Alo 153
5: Canciğer Ocakbaşı, Diyarbakır'ın kalbinde, sur içinde, tarihle iç içe lezzet yolculuğuna davetlisiniz. Canciğer Ocakbaşı'nda yıl dönümümüze özel ızgara çeşitlerinde indirimler sizi bekliyor. Kuzu eti ve kuzu ciğerinin en taze halini bulabileceğiniz Canciğer Ocakbaşı'nda lahmacun ve pide servisimizin yanında künefe servisimiz de başlamıştır. Konum Suriçi Hazreti Süleyman Caddesi, Canciğer Ocakbaşı. Damak tadını bilenler için, Diyarbakır için.
6: Şehrin kalbinde yepyeni bir lezzet noktası. Major Bistro Cafe. Dünya mutfağından seçkin tatlar, birbirinden özel meze çeşitleri ve damakta iz bırakan lezzetler burada buluşuyor. Günün her anına eşlik eden kahve çeşitleri, serinleten soğuk içecekler ve içinizi ısıtan sıcak lezzetlerle Major Bistro Cafe'de her an ayrı bir keyif. Sevdiklerinizle buluşmanın en lezzetli adresi Major Bistro Cafe, Dicle Kent Villalarında.
2: Reklamları dinlediniz.
7: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24

0: Haber merkezinden iyi akşamlar. Günün gelişmeleriyle karşınızdayız. Dilbilimci ve araştırmacı Zana Farhini 15 Mayıs Kürt Dil Bayramı vesilesiyle Kürtçenin mevcut durumunu ve karşı karşıya kaldığı tehlikeleri değerlendirdi. Farhini özellikle Türkiye'de bölge kentlerinde Kürtçenin kullanım oranının her geçen gün düştüğüne dikkat çekerek dilin korunması için resmi statü ve eğitim dili olmasının şart olduğunu vurguladı. Kürt Dil Bayramı dolayısıyla yapılan açıklamalarda Kürtçenin resmi statüye kavuşması için çağrı yapılarak demokratik toplumu ana dil etrafında birlikte inşa edelim diye belirtildi. Mecliste çalıştırılan çocuklara yönelik cinsel taciz davasının duruşmasında mütalasını sunan iddia makamı faillerin nitelikli cinsel istismar suçundan cezalandırılmasını talep etti. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, seçimi kaybedersem bir dakika durmam dedi. CHP'li avukat Gamze Pamuk, tutuklu Özkan Yalım'ın ifadesinde yer alan beyanlar nedeniyle ifadeyi alan Cumhuriyet Savcısı hakkında HSK'ye şikayette bulundu. Merkezi Barcelona'da bulunan Katalan Hak Örgütü heyeti Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret ederek eş başkanlar Serra Bucak ve Doğan Hatun ile dil hakları üzerinde görüştü. Toplumsal Barış ve Özgürlük Forumu kapsamında gerçekleştirilen Barış'ın Dekolonizasyonu atölyesinde barış süreçlerinde kullanılan siyasi dil, halkların öznelleşmesi, hak temelli yaklaşım ve dekolonyal barış modeli tartışıldı. Van'da Kürt Kültürünü ve Dilini Geliştirme Derneği öncülüğünde 15 Mayıs Kürt Dil Bayramı dolayısıyla yürüyüş gerçekleştirildi. İnsan Hakları Derneği Şırnak Şubesi'nin barış nöbetinde Kürtçenin resmi dil olması talep edilerek barışta ana dilin önemine vurgu yapıldı. Van'da 2 yıl önce şüpheli şekilde yaşamını yitiren Rojin Kabeş dosyası ile ilgili yeni gelişmeler yaşandı. Adalet Bakanlığı bünyesinde oluşturulan bir heyet Van'a gelerek baz istasyonu analizi yapacak. Konuya ilişkin bilgi veren Van Borosu Başkanı Sinan Özaras, telefonun İspanya'da açılmaması üzerine ailenin avukatlarının talepte bulunduğunu belirtti. DEM Parti Barış İçin Adım At şiarıyla yarın meclise yürüyecek. Ankara Yüksel Caddesi'nde bulunan İnsan Hakları Anıtı önünden bir araya gelecek kitle buradan Meclis Parkı'na doğru yürüyecek. Ocak sisteminin ve zayıflayan pir-talip ilişkisinin Alevi toplumsallığına etkilerini değerlendiren Demokratik Alevi Dernekleri Genel Merkez Basın Sekreteri Hüseyin Ozan, Ocak-talip ilişkisi yeniden kurulabilir, kendimizi geleceğe taşıyabiliriz dedi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan tarafından açıklanan takvime göre 4A, 4B ve 4C kapsamındaki tüm emeklilerin bayram ikramiyeleri 17-22 Mayıs tarihleri arasında hesaplara yatırılacak. Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası, Moda ve Hazır Giyim Federasyonu, Güneydoğu Tekstil Sanayi ve İş İnsanları Derneği ile Ekonomi Gazetesi İşbirliği ile düzenlenen tekstil ve hazır giyim sektöründe yeni konumlanma arayışı çalıştığında konuşan DTSO Başkanı Mehmet Kaya, Türkiye'de uygulanan teşvik politikalarını eleştirerek çözüm üretme süreçlerinde yerelin görüşlerinin dikkate alınmadığını söyledi. Iğdır'da hakkında 15 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs kaçmaya çalıştığı sırada yakalanarak gözaltına alındı. Erzincan'da otomobil dereye uçtu. Hurda'ya dönen araçta 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı. Antalya merkezli 8 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda telefonla aradıkları çifti kendilerini emniyet müdürü olarak tanıtıp yaklaşık 50 milyon TL dolandırıldığı öne sürülen 15 şüpheli yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 14'ü tutuklandı. Aydın'da TÜİK'ten gelen aramayı dolandırıcı sanan vatandaş telefonu kapatır kapatmaz hayatının şokunu yaşadı. Söz konusu vatandaşa 19 bin liraya yakın para cezası kesildi. İran, İran Kürdistan Demokrat Partisi'nin Duhok ve Hewler'deki kamplarını dronlarla hedef aldı. Saldırıları duyuran İran'ın resmi ajanslarından Fars Ajans silah depolarının hedef alındığını iddia etti. Saldırıda can kaybının yaşanıp yaşanmadığına ilişkin ise taraflardan bir açıklama gelmedi. ABD Başkanı Trump, Pekin'deki görüşmeleri sırasında Çin Devlet Başkanı'nın birçok konuda kendisiyle anlaştığını belirterek kabul ettiği şeylerden biri de 200 uçak sipariş edecek olmaları, bu büyük bir olay dedi. Japonya'nın kuzeydoğusunda Afunato kenti açıklarında 6.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İlk belirlemelere göre can veya mal kaybı bildirilmedi, tsunami uyarısı yapılmadı. ABD Merkez Kuvvetler Komutanı Amiral Cooper, İran'ın askeri kapasitesinin ABD ve İsrail saldırılarıyla büyük ölçüde zayıfladığını savundu. Cooper'a göre İran'ın füze, İHA ve deniz altyapısının %85'ten fazlası zarar gördü, ancak Tahran hala Hürmüz Boğazı üzerindeki kontrolünü devam ettiriyor. Haber merkezimizin hazırladığı haber bültenini aktardık. İyi akşamlar.
1: Radyo yeniden iletimle Mardin'de 95.0, Urfa'da 87.8, Muş'ta 96.5 frekanslarında yayında. Yayınımızı venkradyo.com web adresimizden ve Venk Radyo mobil uygulamalarından dünyanın her yerinden 7/24 dinleyebilirsiniz.

0: I think sometimes I feel I'm responsible for what happens to me.
1: Bonjour Maxine, vous êtes contente de réaliser le film qui ouvrira la Fashion Week?
0: Oui, je me sens très chanceuse.
2: Cinevision'dan herkese mutlu günler. Haftanın filmlerinden biri Moda. Paris Moda Haftası'nın yoğun temposu sırasında 3 kadının hayatı Paris'te kesişir. 40'lı yaşlarında bir film yapımcısı olan Julie, meme kanseri olduğunu öğrenir ve tanıdık bir işbirlikçiyle beklenmedik bir bağ kurar. Modellik dünyasında yeni bir yüz olan Annie, Güney Sudan'daki önceden belirlenmiş kaderinden kaçarak Paris'e gelmiştir. Rumpi ise podyumların gölgesinde çalışan bir makyaj sanatçısıdır. Yolları kesiştikçe film hem kamusal performans ardındaki sessiz direnci ortaya çıkarır, hem de meslek, kültür ve kıtalar ötesinde bu kadınların paylaştığı, çoğu zaman dile getirilemeyen dayanışmayı onurlandırır. Dram türündeki filmin yönetmenini Alice Vinocourt yapmakta. Oyuncu kadrosundaysa Angelina Jolie, Ella Rompif ve Henry Ann var. İyi seyirler.
0: Vous avez pu lire ce que je vous ai envoyé?
3: Qu'est-ce que c'est l'histoire? C'est la vie d'une maquilleuse.
4: J'ai pas les bonnes nouvelles, madame Walker. On a reçu les résultats de vos analyses et c'est pas ce qu'on attendait.
5: Cinévision.

0: Reklamlar.
1: Lezzetin köklerine, Mezopotamya'nın bereketli sofralarına, Tigra Mezopotamya mutfağına davetlisiniz. Geleneksel ev yemeklerinin en doğal hali, yöresel tariflerin en özgün dokunuşu Tigra'da hayat buluyor. Odun ateşinde ağır ağır pişen tandır, lokum gibi dağılan et yemekleri ve her lokmada geçmişin izini taşıyan eşsiz lezzetler. İster öğle molasında, ister akşam sofranızda, Tigra Mezopotamya mutfağında her tabak bir hikaye anlatır. Tigra Mezopotamya mutfağı, gerçek lezzeti arayanların adresi. Mahabat Bulvarı Bektaş Diamond sitesi 6 Diyarbakır.
2: İkonik tasarımı ve dikkat çeken tarzıyla Toyota CHR Hybrid, Mayıs ayına özel 300 bin liraya varan indirim ve ÖTV muafiyeti avantajıyla Toyota Plaza Kardelen'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Kardelen'de ve toyota.com.tr adresinde.
3: Le bajare diru ki le amede, un jibor revitiye kharine tene ve khandin. Canu ciger ocak başı le benda veye. Li can û ciger ocakbaşı hûn dikarin goştê berxê û gezebav berxê a teze bixwin. Her wiha me dest bi çêkirina lehmecûn, pîde û künefe jî kir. Cî sûrî çî golana Hezretê Süleyman. Can û ciger ocakbaşı ji bo kesên ku tama devê xazanin ji bo Amedê.
4: Şehrin kalbinde yepyeni bir lezzet noktası Major Bistro Cafe. Dünya mutfağından seçkin tatlar, birbirinden özel meze çeşitleri ve damakta iz bırakan lezzetler burada buluşuyor. Günün her anına eşlik eden kahve çeşitleri, serinleten soğuk içecekler ve içinizi ısıtan sıcak lezzetlerle Major Bistro Cafe'de her an ayrı bir keyif. Sevdiklerinizle buluşmanın en lezzetli adresi Major Bistro Cafe, Dicle Kent Villalarında.
5: Anka Kent'te ayrıcalıklı yaşamın kapıları aralanıyor. Seçkin yaşamın yeni adresi Anka Kent'te, villa sahibi olmanız için avantajlarla dolu özel bir fırsat sizi bekliyor. %15 indirim, %30 peşinat, 15 ay taksit imkanı, %30 takas desteği. Üstelik bu kampanya sınırlı sayıda villa için geçerlidir. Ayrıcalıklı bir yaşamın kapılarını aralamak ve bu fırsatı kaçırmamak için hemen bizimle iletişime geçin. Anka Kent. En iyisi sizin için.
6: Burada her şey çok taze. Burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te Karacadağ örgü peyniri, günlük inek ve koyun yoğurdu, köy sütü, kahvaltı sosları, ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi Çevrik Caddesi'nde. Şube 2, Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi'nde. Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Ve Şube 4 ise Dicle Kent Metropol'de. Online alışveriş için karacadağpeynircilik.com.tr. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
7: Ridley Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde büyük yaz kampanyası. Aracınızı bize getirin, yaz yolculuklarına güvenle hazırlayalım. Tüm Volkswagen ve Skoda marka araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %40 net indirim fırsatı sizleri bekliyor. Kampanya bununla da sınırlı değil. Yağ bakımı için gelen araçlarınıza ücretsiz check-up hizmeti ve ilaçlı motor yıkama hediye ediyoruz. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Uzman eller, güvenli sürüş. Adres polis okulu karşısı Bitlis Merkez 0434 228 3340.
8: Güvenli bir yolculuk, trafik kurallarına uymak kadar aracınızın güvenliğiyle ilgili tüm aksamların doğru çalıştığından emin olmayı da gerektirir. Araç muayenenizi zamanında yaptırmanız hem sizin hem de diğer sürücülerin yol güvenliği için önemlidir. Randevularınızı TÜRKTÜRK.com.tr'den 0850 222 88 88 numaralı çağrı merkezimizden veya E-Devlet'ten ücretsiz olarak oluşturabilirsiniz. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜRKTÜRK.
9: تزیه اشکنا جویا خود یو ری پلا نو آکری تریاکیه زافی وقتان سک قط هیویه چیم بو دانا هیس کردنه لا اشکنا برا تدوی کردش خویر رامکه بیاو دستی کارشت و پروفسیونلی یاونا رایر ممکنو. مرکز پرورده و شهرمندی یه تریاکیی یه شارداری آمدی شارستانی گردی. تا خشیت لیه زره سومر پارکی بانو کر را. تلفن 0549-929-0566 یان زی آلو 350 سوهیره.
0: Sıfrayede çent çandıkarın bencem hev, li restorana zeytune bersivame amadeye. Je Ermeniyan hata Ruman, je Suryaniyan hata Lübnane. Set cureyin mezeyan. Goşte biraşti de hostati, de masiyan da tezebun. De her pariyek de çirokek cuda. Ciheki taybet gu, hune bi malbata khore, be arami tahmade ve hoşveş bikin. Restorana zeytune, vilayen Dicle kente, تلفن 0553-968-21-20 رستوران زیتونه سرپی هاتیه که
10: Tezgel marketlerde bayrama özel indirimler sizi bekliyor. Komili ayçiçek yağı 4 litre dar ağız 369 lira 90 kuruş. Mutlu Gönen baldo pirinç 5 kilogram 399 lira 90 kuruş. Demko domates salçası 4300 gram teneke 299 lira 90 kuruş. Torku süt yarım yağlı 1 litre 49 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
11: Tezgah.com'da 15-21 Mayıs tarihleri arasında devam edecek indirimler sizi bekliyor. Komili ayçiçek yağı 4 litre 369.95. Prenses baldo pirinç 5 kilogram 349.95. Ankara makarna 500 gram çeşitleri 19.95. Dana kıyma kilogram 699.95. Tezgah.com, grubumuz sizin için.
12: Reklamları dinlediniz.
13: Ving reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
14: Radyo Ving.

İşiniz için doğru araç, doğru fırsatla buluşuyor. Toyota Professional Hafif Ticari Araçlar, vergi levhalı müşterilere özel 1 milyon 500 bin liraya varan %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. İşinizi bambaşka yere taşıyacak ticari araç fırsatları Mayıs ayı boyunca Toyota Plaza Kardelen'de. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Kardelen ve

Şehrin kalbinde yepyeni bir lezzet noktası. Major Bistro Cafe. Dünya mutfağından seçkin tatlar, birbirinden özel meze çeşitleri ve damakta iz bırakan lezzetler burada buluşuyor. Günün her anına eşlik eden kahve çeşitleri, serinleten soğuk içecekler ve içinizi ısıtan sıcak lezzetlerle Major Bistro Cafe'de her an ayrı bir keyif. Sevdiklerinizle buluşmanın en lezzetli adresi Major Bistro Cafe, Dicle Kent Villalarında.

0: Şimdi barış için adım atma zamanı. Demokrasi ve ortak yaşam için bir araya geliyoruz. Bir adım sessizliği bozar. Milyonların adımı tarihi değiştirir. 16 Mayıs Cumartesi günü tüm illerde eş zamanlı barış için yürüyoruz. Diyarbakır toplanma yeri, Bağlar Cezaevi köşesi, AZC Plaza ofis önü saat 19. DEM Parti.
1: Başarı doğru adreste başlar. Diyarbakır'da YKS ve okul destek programlarında güçlü kadro, birebir takip ve profesyonel rehberlik. Özel Diyarbakır Bilgi Dünyası, öğrencilerin hedeflerine ulaşmasında güvenilir eğitim merkezi. Kayıt ve detaylı bilgi için hemen arayın. 0555 051 0383. Özel Diyarbakır Bilgi Dünyası. Bilgiyle yüksel, başarıyı yakala.
2: www.bambilet.com.tr Wî malperê ji bin nekin di jiyana rojane de wê ji we re gelekî pêwîst be. Di bambilet.com.tr de hûn dikarin hem bilêtên şano, sînema, konsert û çalakiyên çandî yên din bistînin. Hem jî huner û kêfxweşiyê bişopînin û beşdar bibin. Û ev malper bi zimanê kurdî, tirkî û îngilîzî xizmetê dide. Ji bo agahiyên zêdetir malpera bambilet.com.tr ziyaret bikin.
3: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 31 21
4: جشن زمانی خو پیروز دکن. ام وقت سرکاتیا دایره چند دوکاری انجواکی یا شرداریا بازاری مزن آمده. هفده گلانه لسومر پارک ساعت جدهان حتی ایواری پنجان شاهی جشن زمانی کردی لدار دخن. دو شاهیه ده چالاکین پارکورین سیپوری ریتم اتولیاین دارین وینه دراما خوندن اچیروکان لیستیکین گلری و لیستیکین سپریز هنه. زاروک نو جوان نو Tevi malbatin xo werin, em behevre cejna zimane xo piroz bikin u şahiyeke xoş behevre derbas bikin. Bixemlu rewşe, şirin u xoşe zimane kurdi.

0: Hayatım hebir hebunameye.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Ring reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.

0: lezzetin köklerine, Mezopotamya'nın bereketli sofralarına Tigra Mezopotamya mutfağına davetlisiniz. Geleneksel ev yemeklerinin en doğal hali, yöresel tariflerin en özgün dokunuşu Tigra'da hayat buluyor. Odun ateşinde ağır ağır pişen tandır, lokum gibi dağılan et yemekleri ve her lokmada geçmişin izini taşıyan eşsiz lezzetler. İster öğle molasında, ister akşam sofranızda, Tigra Mezopotamya mutfağında her tabak bir hikaye anlatır. Tigra Mezopotamya mutfağı, gerçek lezzeti arayanların adresi. Mahabat Bulvarı Bektaş Diamond sitesi 6 Diyarbakır.
1: AnkaKent'te ayrıcalıklı yaşamın kapıları aralanıyor. Seçkin yaşamın yeni adresi AnkaKent'te, villa sahibi olmanız için avantajlarla dolu özel bir fırsat sizi bekliyor. %15 indirim, %30 peşinat, 15 ay taksit imkanı, %30 takas desteği. Üstelik bu kampanya sınırlı sayıda villa için geçerlidir. Ayrıcalıklı bir yaşamın kapılarını aralamak ve bu fırsatı kaçırmamak için hemen bizimle iletişime geçin. AnkaKent, en iyisi sizin için.
2: Sen de hayatında yeni bir sayfa açabilirsin. Bağımlılık kimi zaman umut kalmamış gibi hissettirse de tedaviyle aşılabilir. Unutma, doğru ve profesyonel bir destekle başka bir yol mümkün. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Madde Bağımlılığı Danışmanlık ve Eğitim Merkezi, Şehitlik Mahallesi Sümer Park İçi Taşev. Telefon 0539 929 0516 veya Alo 153.

0: Gami kes seba aştiye. Maseba demokrasi ucuya hem pare yeni tehet. Gami ke bevenge şiknena, gami milyonan tarihi bedinlene. Maşyesi gulane heme bajarande seba aşte rayırşine. Saate hevte. Cahi kombiya işi, kunci hapishane bağları, venya azece plaza ofis, partiya demi.
1: Burada her şey çok taze. Burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te Karacadağ örgü peyniri, günlük inek ve koyun yoğurdu, köy sütü, kahvaltı sosları, ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi Çevrik Caddesi'nde. Şube 2, Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi'nde. Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Ve Şube 4 ise Dicle Kent Metropol'de. Online alışveriş için karacadağpeynircilik.com.tr. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
2: Tezgel marketlerde bayrama özel indirimler sizi bekliyor. Ülker veya Şölen dökme şeker 199 lira 90 kuruş. Ender ve Ödül dökme şeker 199 lira 90 kuruş. Dana kıyma kilogramı 749 lira 90 kuruş. Dana kuşbaşı kilogramı 799 lira 90.

0: Reklamları dinlediniz.
1: Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Tam kazandırır.
0: Radyo Wave.

0: Radyo Veng.
1: Dünyanın farklı coğrafyalarından yükselen ezgiler. Kimi zaman bir dağ köyünün türküsü, kimi zaman bir çöl rüzgarının sesi olur. Kimi zaman da göçebe ezgiler. Her ritim bizi uzaklara götürürken aslında ortak köklerimizi hatırlatır. Bu programda sınırları yıkan melodilerle insanlığın kalbine dokunan etnik müziklerin büyülü yolculuğuna davetlisiniz. Göçebe Ezgiler programı her hafta Veng Radyo'da sizlerle.
2: Bu bir yeniden iletimdir.
1: Göçebe Ezgiler programı başlıyor. Merhabalar, merhaba sevgili Veng Radyo dinleyicilerimiz. Yine yollara düştüğümüz, melodilerin izini sürdüğümüz bir Göçebe Ezgiler akşamında beraberiz. Mikrofonda ben Sarıya Melek ve teknikte sevgili Servet'le bu akşamlık bir saatlik süreci sizlerle geçireceğiz. Yine dünyanın birçok bölgesinden farklı dillerde, kültürlerde şarkılar derledim sizler için. Bugün program öyle bir buluşmayla başlayalım diyorum ki, hani derler ya tarih o an durmuş diye, tam da öyle bir şarkı, öyle bir isim, hatta öyle iki isim. Bir tarafta Arjantino buğulu toprak kokan sesi, haksızlığa karşı duran La Negra'sı var, yani Mercedes Sosa. Diğer tarafta ise operayı sokağa indiren, gülüşüyle bile odayı aydınlatan dev tenör Luciano Pavarotti. Bu iki isim yan yana geldiğinde aslında sadece iki şarkıcı değil, iki farklı dünyayı, iki farklı acıyı ve umudu dinlemiş olacağız. Ki Pavarotti'yi de zaten biliyorsunuz, küçüklüğümüzden beri operadan anlamamamıza rağmen çok sevdiğimiz, dinlediğimiz sanatçılardan bir tanesiydi. Söyleyecekleri şarkısı ise meşhur Caruso. Hikayesi de en az ezgisi kadar dokulaklı. Luciano Dalla ve büyük tenör Enrico Caruso'nun hayatının son günlerini geçirdiği odaya gidiyorlar ve orada piyanonun başına oturur. Caruso'nun son anlarında denize bakarak hissettiği o aşkı, duyguyu notalara dökerek oluşturuyorlar bir şarkıyı. Sosa da o derin halkın içinden gelen sesiyle başladığında sanki bir ağıt yakıyor gibi hissettiriyor insana. Sonra Pavarotti devreye giriyor ve o İtalyan zerafetiyle gökyüzüne kapı açar gibi o sesini çıkarıyor şarkıda. Diller farklı, coğrafyalar uzak ama hissedilen o tutku o kadar tanıdık ki. Şimdi Sorrento kıyılarından bir rüzgar estirelim istiyorum. Mercedes Sosa ve Luciano Pavarotti'den o unutulmaz Caruso performansı sizlerle. Thank you.

Klasik bir söz vardır ya, radyolarını yeni açanlar için, ben de söylüyorum. Radyolarını yeni açanlar için ben Sarya ile Göçebe Ezgiler'desiniz. Saat 8 ve 9 arasında dünyanın birçok bölgesinden, farklı dillerden, kimliklerden, kültürlerden şarkılar derledim. Biraz hikayesiyle, biraz bana hissettirdikleriyle birlikte sunumlarını yapacağım ve sizleri dinletmeye çalışacağım. İki çok değerli isim eskilerden ve gayet güçlü seslerden, Mercedes Sosa ve Luciana Pavarotti'den bir şarkı dinledik. Şimdi yine eskilerle devam etmek istiyorum. Françoise Adlan, Fransa'da doğmuş bir kadın sanatçı. Ve bu kadın sesinde öyle bir şey var ki sanki sandıklarda saklanan o eski hatıraları çıkarıp önümüze koyuyor. Ki seslendirdiği parça, ki tekrar diyorum telaffuzum için üzgünüm, Scalerica de Oro, yani altın merdiven. Şarkı Ladino dilinde. Hani şu 15. yüzyılda İspanya'dan buralara, bizim topraklara göç edenlerin yanlarında getirdiği o eski dil, eski İspanyolca dili. Şarkıyı dinlerken kelimeler arasında dolaşınca aslında içinden, bizim buralardan, her yerden birçok tınının, bölgenin getirdiği kültürün bile olduğunu hissedeceksiniz. Çünkü göçebe yaşanmış, sürgünlerle geçmiş bir hayatın dili burada. Şarkıya geldiğimizde de aslında şarkı bir düğün şarkısı. Ama öyle hüzünlü, öyle ağır bir şey de değil. Hikayesi bir genç kızın altın basamakla o merdivenleri çıkması, yeni bir hayata çıkışını anlatıyor. Sözleri de o şekilde çevriliyor. Ama François öyle bir yorumluyor ki o düğün coşkusundan ziyade sanki o göçün, o yolculuğun yorgunluğunu ve zarafetini duyabiliyorsunuz. Hem bir taraftan insanın içini kıpır kıpır itmek düşünülse de onun yerine insanı alıp böyle çok uzaklara götüren, derinlere daldıran bir sesi var zaten. Lafı çok uzatmayayım. Kendinizi bu kadim ezgiye bırakın diyorum. İşte Françoise Adlan ve o meşhur altın merdiven hikayesi.

Ladino dilinde bir şarkıyla sizlerleydik. François Atlan söyledi. Sırada Trio Mandili var. Şu Gürcü üçlüsü, üç kadını belki sizler de görmüşsünüzdür. Köy yollarında yürüyorlar. Yanlarında sadece bir pandür müzik aleti var. Yol yolunda yürürken işte şarkı söylüyorlar. Yanlarında hayvanları, eşekleriyle birlikte. Arkasında çok güzel bir doğa. İşte onlardan bir parça seçtim bugün. Şarkıların ismi Kavuri. Bu parça adını Gürcistan'ın Kayeti bölgesinden alıyor. Orası da üzüm bağlarıyla, bitmek bilmeyen uzun sofralarıyla meşhur bir yermiş. Şarkı da tam sofraların havasını taşıyor aslında. İçinde de hem dostluk var, hem o toprakların samimiyeti var. Trio Mandili'nin en güzel tarafı da biraz o belki. O kadar doğal söylüyorlar ve o kadar doğal görünüyorlar ki zaten. Şarkı başladığında bile bir anda o müzik stüdyo tamamıyla değişip yemyeşil sanki Kafkasya doğasında ya da bir köy yolunda hissettirebiliyorlar şarkılarıyla. Ki Gürcü müziğinin de öyle bir özelliği var. Kendine az çok sesliliği vardır ki bunda sanırım Guinness Rekorlar kitabına da girmişlerdi. O sesler birbirlerine o kadar güzel sarılıyorlar ki bu kavuru parçasını da bunun kadar duru bir şekilde yapıyorlar. Dili hiç bilmesen bile o bölgenin insanının o yaşama sevincini hissedebiliyorsun. İnsan içini kıpır kıpır eden, yüzünde istemsiz bir gülümseme bırakan bir şarkı bunlardan bir tanesi. Trio Mandili söylüyor Kahuri.

0: Bazı filmler vardır böyle hiç unutamadığınız, etkisinden yıllar yıllar geçse bile kurtulamadığınız filmler. Ki Balkan filmlerinin birçoğunda da bunu hissediyorum. Mesela Eder Lezic o konularda gerçekten hakkını veren, sinemada hakkını veren filmlerden bir tanesiydi. Hala da aynı etkiyle izleyebiliyorum. Şimdi de 90'lı yılların sonunda yine sinema dünyasını sallayan, o günden beri de etkisinden çıkamadığımız bir hikaye var. O meşhur Gaudio Dillo filmi. Hatta filmin yönetmeni Tony Gatliff'in kendisi de bu göçebe kültürün içinden geldiği için o hayatı bize o kadar çıplak haliyle anlatmış ki gerçekten filmi izlediğinizde direkt filmin içerisine girebiliyorsunuz, yaşantıyı hissedebiliyorsunuz. Filmde Stefan adında bir gencin babasını çok sevdiği o meçhul sesin peşinden Romanya'nın tozlu yollarına düşmesini izliyoruz. Filmin adı roman dilinde çılgın yabancı olarak çevriliyor. İşte o yabancı genç köyün içine girdikçe o insanların acısını, neşesini ve aslında hayata ne kadar sıkı tutunduklarını keşfediyor. Şarkımız da dinleyeceğimiz bu parça da o efsanevi filmin final sahnesindeki o devasa enerjiyi temsil ediyor. Şarkı Tutto Frutti Tekelas. Yani roman dilinde o bildiğimiz neşeli bir davet. Hadi dans edelim diye çevriliyor. Parçanın dili zaten başlı başına bir göç hikayesi. İçinde bin yıldır yol kat eden bir halkın ruhunu barındırıyor. Orijinal bir rock'n'roll parçasını alıp Balkan'dan o gypsy swing dedikleri kıvrak ritmiyle öyle bir harmanlamışlar ki şarkıyı. Ortaya tam bir şenlik çıkmış ki filmde de öyle zaten. Masanın etrafında etnik bir böyle yerdir. Masanın etrafında oturan, müzik aleti çalan insanlar ve dans eden bir kadın var. Tamamıyla etnik kıyafetleriyle. Şimdi bu harika yorumu yapan grup da adını tam olarak bu filmden ve o çılgın yabancı olarak dilen Gaudio Dillo'dan alıyor. Atina'dan çıkan bu ekip bu eski tınıları bugüne taşıyor. O zaman biz de sizi daha fazla bekletmeyeyim. Hayatın bütün dertlerini kapının eşiğine bırakacak ki bırakın da zaten coşkuya ortak olacak bir şarkı. Gaudio Dillo ve unutulmaz çağrısı eseri Tutto Frutti Tekelas sizlerle.
1: Sabina, tu dis que je fais signe pour qu'ils commencent. Je leur fais un signe quand ils commencent.
2: Da, Karal, tu m'engueules pas, c'est ça, Rodinen.

Balkanlardan kıpır kıpır bir şarkı Gazio Dilo seslendirdi. Tutti Frutti Tequilas. Şimdi biraz da doğuya, bizim buralara geleceğiz. O masalsın İran topraklarından, oradan bir ses var. Orta Doğu'nun en beyefendi, en kadife seslerinden bir tanesi Muhammed Nuri. Nuri, İran müziğinin aslında bir okul gibi. Klasik Batı müziğinin eğitimiyle Fars halk ezgilerini o kadar güzel harmanlıyor ki, onun sesinde hem bir opera sanatçısının disiplini, hem de bir halk ozanının samimiyetini duyabiliyorsunuz. Dinleyeceğimiz şarkısı ise Jane Meryem. Onun adıyla özdeşleşmiş, artık İran'ın kültürel belleğine kazınmış bir başyapıt. Ki bu şarkıyı birçok sanatçıdan, dünyaca ünlü piyano virtüözlerinden bile dinleme şansınız var. Ama ne yaparsanız yapın, en güzel söyleyenlerden bir tanesi Muhammed Nuri'dir zaten. Şarkının dili Farsça. Çok duru ve naif bir dil yazılmış ve bu şarkının, bu zerafetin arkasında da aslında iki tane efsane var yazılışı üzerine. Birinci rivayet, insanın boğazını düğümleyen cinsten. İşte derler ki Hümeyni döneminde bir subay ertesi savaşta idam edileceğini öğrenir ve o gece hücresinde kızı için bir mektup yazar. O son veda sözleri kızına olan o derin özlemini zamanla besletir ve bildiğimiz o Cane Meryem olur. Yani o uyan artık Meryem, güneş doğdu seslenişi aslında bir babanın hayata veda ederken kızına bıraktığı son tesellidir. İkinci rivayet ise daha toprak kokulu, daha hayatın içinden. Muhammed Nuri'nin bizzat tarlada çalışmaya gelen Meryem adında bir kızı görüp onun o sabah güneşin altındaki duruluğuna, emeğine hayran kalarak bu sözleri yazdığı söylenir. Bir yanda idam sehpasının gölgesindeki bir veda, bir yanda da sabahın ilk ışıklarında filizlenen bir hayranlık. Hangi hikaye gerçek olursa olsun, Nuri o kadar devleşiyor ki bu şarkıda. Sanki her iki duygu da notaların arasına sızmış gibi. Şimdi Glam bölgesindeyiz. O tarlalardan geçip kalbimize dokunacak şarkı Muhammed Nuri, Cane Meryem sizlerle olacak. Bu şarkı sevgili Berivan, çok sevdiğim dostum, canım arkadaşım diyeyim. Onu gördüm, öyle kocaman gülücüklerle karşılayan Berivan bizi dinliyor şu an. Şarkı sana gelsin canım diyorum. Muhammed Nuri, Cane Meryem sizlerle.

Evet sevgili Renk Radyo dinleyicilerimiz, ben Sarıya ile Göçebe Ezgiler'desiniz. İlk yarım saatimizi tükettik, Mezopotamya'daydık, Persçe bir şarkıyla devam ettik. Şimdi sizi Elilerin o şatafatlı ama bir o kadar da telaşlı Paris sokaklarına götüreceğim. Karşımızda devleşen bir kadın var, fırtınalar koparan, kaldırımlardan gelen o eşsiz ses Edith Piaf. Şarkısı ise La Foule, yani kalabalık. Bu şarkının aslında çok ilginç bir yolculuğu var. Piaf 50'lerin başına bir Arjantin turnesindeyken bir melodi duyuyor. O kadar etkileniyor ki bu ritmi Fransa'ya taşıyor. Ama şarkı Fransızca çevrildiğinde ortaya tam bir Piaf klasiği çıkıyor, eskisinden bağımsız. Hani o hüzünle neşenin, tutkuyla çaresizliğin iç içe geçtiği o meşhur tarz vardır ya, tam da öyle bir şarkı oluyor. Şarkının hikayesi de tam bir film karesi aslında. Fransızca sözlerinde Piaf bayram havasındaki o muazzam bir kalabalığın ortasına bir adamla çarpışır. O anın büyüsüyle birbirlerine tutunurlar. Kalabalık onları oradan oraya savururken bu iki yabancı arasında işte yıldırım aşkı patlıyor. Ama o kalabalık dediğimiz o devasa güç nasıl onları bir araya getirdiyse aynı acımasızlıkla birbirlerinden koparıp ayırıyor. Adam kalabalığın içinde kayboluyor gidiyor. Piaf da arkasından çalık çalığa kalıyor. Hikayesi bu şekilde. Şarkıda ama o vals ritmi, hani o gittikçe hızlanan insanın başını döndüren bir tempoyla. İşte o hayatın, o kalabalığın kontrol edilmez akışını temsil ediyor belki de. Piaf'ı kendi askırtlarıyla, o namelerle kalabalık diye haykırırken aslında modern insanın topluluk içindeki o korkunç yalnızlığını anlatıyor belki de. Hepimiz yaşarız ya. Çok yoğun işler, çok yoğun insanlar, sürekli konuşmalar ya da sosyal medyalar. Ama insanın içerisinde kocaman bir yalnızlık vardır. Biraz belki onu anlatıyor. Şimdi Paris kalabalığının içine bırakalım kendimizi o zaman. Edith Piaf, La Foule sizlerle.

0: تو جی دکاری دی جیانا خود رو پلک نو وکی هر چی قاس جارنان تریاکی بون وکی به هیویتی بدهیز کرن جی به نجداری تی درباز کرن جبیر نکه به پشتگریه که راست و پروفیسیونل ریه کدن پیکانه ناوند شیورمندی و پروردهی تریاکی بونه یا شارداری باجار مزن آمده تاخا شهیدلکی پارقا سومره مالا بکور تلفون 0539-929-0516 Anji Alo 153
1: Başarı tesadüf değildir. Doğru eğitim, güçlü öğretmen kadrosu ve profesyonel rehberlikle mümkündür. Diyarbakır'da öğrencilerin başarı yolculuğunda güvenilir adresi Özel Diyarbakır Bilgi Dünyası. YKS ve okul destek programlarında birebir takip, yeni nesil soru çözümleri ve motivasyon odaklı eğitim anlayışıyla geleceğe sağlam adımlar atın. Kayıt ve detaylı bilgi için hemen arayın. 0555-051-0383 Özel Diyarbakır Bilgi Dünyası. Bilginin gücüyle başarıya.
2: Şehrin kalbinde yepyeni bir lezzet noktası. Major Bistro Cafe. Dünya mutfağından seçkin tatlar, birbirinden özel meze çeşitleri ve damakta iz bırakan lezzetler burada buluşuyor. Günün her anına eşlik eden kahve çeşitleri, serinleten soğuk içecekler ve içinizi ısıtan sıcak lezzetlerle Major Bistro Cafe'de her an ayrı bir keyif. Sevdiklerinizle buluşmanın en lezzetli adresi Major Bistro Cafe, Dicle Kent Villalarında.

0: Ava devran û ji asû fesla emetim hebir hebûnameye.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Ring reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 20.

Kısa bir reklam arasından sonra Göçebe Ezgiler'le devam ediyoruz. En son Paris'teydik, Edith Piaf'ı dinledik. Şimdi bazen bir şarkı başlar ve sanki odadaki bütün o gürültüyü tek bir hamlede süpürür ya. Lilith Pipoyan da tam olarak bunu yapıyor. Gulo şarkısı aslında bu coğrafyanın çok eski, çok bildik bir sızısı. İsmi üstünde, Gulo'ya yazılmış bir sitem, bir çağrı. Ermeni halk müziğinin o tozlu raflarda kalmış hikayelerini Lilith kadar zarif belki kimse anlatamazdı. Şarkının Ermenice sözler arasında dolaşırken o kalk gidelim feryadı kulağına çalındığında aslında o aşığın neden kaçmak istediğini anlıyorsunuz. Belki de Gulo onun için sadece bir kadın değildi. Kaybolan bir huzurun, terk edilen bir köyün ya da bir türlü kavuşamadığı o eski sabahların adıydı. Şarkı coğrafyanın çok eski, çok tanıdık bir sızısı demiştik zaten. Ermenice kalk gidelim feryadı yükseldiğinde o şarkının sözlerine biraz daha aslına bakmak gerekiyor. Onun üzerinden biraz daha anlatmak gerekiyor belki de. Şarkının sözleri: kalk gidelim buralardan Gulo, dağların arasından süzülüp gidelim. Sesim duyulmaz oldu bu ellerde, yaram derin, dermanım sensin Gulo diyor. Belki de Gulo onun için köyün bir türlü kavuşamadığı dertsiz sabahların adı. Şimdi Lilith kendi tarzıyla, gösterişsiz, öyle büyük büyük düzenlemeler olmadan sadece ses ve arkasındaki o samimi hikaye ile birlikte söylüyor. Gulo şarkısı sizlerle. Bu şarkı bu arada sevgili Mamoste'ye gelsin. Şu an bizleri dinliyor. Biliyorum da çok seviyor. Lilith Pipoyan Gulo sana gelsin sevgili Mamoste.

kadar çok sevdiğim bir ses var sırada. Nene Venet, sana o. İsmin duyduğunuzda aklınıza sadece bir şarkıcı gelmesin. O Atina'nın kalbinden kopup gelen modern bir trajedi oyuncusu. Bir entelektüel, aynı zamanda da bir direniş sembolü. 50'lerinde Atina'da doğan Nena, müziğin sadece bir sanat olarak değil, toplumun ve insanın en derin yaralarını anlatmak için bir ifade biçimi olarak da seçti. Fransa'da eğitim aldığı yıllar onun o tiyatral duruşunu da pekiştirdi. Sesini o bildiğimiz hüzünlü ama bir o kadar da dik duran karakterini de kazandırdı. O Yunanistan o çalkantılı dönemlerinde şarkılarını birer protesto, birer hak arayışı gibi söyleyen, kadın haklarından demokrasiye kadar her alanda sesini yükselten çok özel bir kimlik. Şarkımız ise Ela Paremoli Ti Lipi. Tekrar diyorum, telaffuzum için üzgünüm. Şarkısı ondan dinlediğinizde sadece güzel bir melodi gibi de gelmiyor. Nena'nın o felsefi derinliği ve insanın kederine bir bilim insanı titizliğiyle, bir şair duyarlılığıyla yaklaşan ruhunu da hissettiriyor şarkılarında. Onun sesinde Manos Handinsky'nin o meşhur melankolisi, Nena'nın o asil ve entelektüel kimliğiyle birleşince ortaya da bu şarkı çıkıyor. Ve şimdi Nena'nın o sarsılmaz vakurluğuyla size hayatın kederlerini nasıl göstermeniz gerektiğini anlatan o şarkı var. Nena Venatsa'nın sesi sizlerle.

Yunanistan'daydık, Atina'da Nena'dan dinledik bir şarkı. Şimdi sizi biraz daha kuzeye, Finlandiya'nın uçsuz bucaksız, karlı ama insan için ısıtan, neşeli atmosferine götürmek istiyorum. Karşımızda sadece 4 sesle koca bir orkestra etkisi yaratan o meşhur bir grup var. Grubun ismi Loitum. Bu grup aslında klasik halk müziği eğitimi almış, seslerini bir enstrüman gibi kullanma konusunda ustalaşmış 4 arkadaştan oluşuyor. Ki kliplerinde de öyle zaten, çok eski 90'larda bir çekilen bir klip. 4 tane arkadaşın önlerinde uzun mikrofonlarla şarkıyı söylemesi aynı zamanda müziği yapmasını da gösteriyor. Geleneksel Fin kültürünü modern bir dokunuşla öyle bir harmanlamışlar ki şarkısı Evan Polka gibi yerel bir şarkıyı dünya çapında bir fenomene dönüştürmüşler. Şarkının hikayesi aslında 1930'larda yazılmış neşeli bir kaçamak öyküsü. Genç bir adamın annesinin tüm yasaklarına ve evde bekleyen o sıkı denetimine rağmen güzeller güzeli o Eva'nın, Leva diye de geçiyor, peşinden polka dansını yapılan o gürültülü eğlence kaçışını anlatıyor. Ama şarkı nasıl büyüse o meşhur orta bölümdeki o anlamsız hecelemelerde gizli. Loitum o bölümlerde doğaçlama ve adeta bir insan makinesi gibi ritmik bir şekilde söylüyor. Ki film müziğinin o kendi has, o biraz müzik biraz da oyuncu tarafı da şarkıda hissediliyor. Şimdi Nena'nın o ağır ve asil duruşundan sonra Loitum'un bu yerinde duramayan enerjisi tam bir tezat oluşturacak. Müziğin bazen sadece saf bir neşe, bir oyun ve ritimden ibaret olmayacağını da hatırlatıyor bizlere bu. Karmaşık düzenlemeler ya da büyük orkestralar olmadan sadece insanın nefesi ve neşesiyle nasıl devleşebileceğinin bir kanıtı bu şarkı, bu performans diyelim 4 kişinin. Ve şimdi Loitum sizlerle, Evan Polka şarkısı sizlerin olun.

ile sizlerleydik. Loytum söyledi Evan Polka. Çok eskilerden şarkılardan bir tanesi. Yine güzel bir şarkıyla da devam etmek istiyorum. Süremizin de sonlarına doğru geldik. Şimdi bazı sesler vardır. Duyduğunuz an sizi olduğunuz yerden alıp böyle okyanusun ortasına ya da rüzgarlı bir adaya bırakıyor. Cesare Evora da tam olarak öyle bir güç. Ona boşuna çıplak ayakla deva demiyorlar. Sahnede ayakkabılarını çıkarıp o çıplak ayaklarla yere bastığında aslında köklerine, toprağına ve Cape Verde'nin yani Yeşilburnu Adaları'nın o hüzünlü tarihine tutunuyor. Cesare'nin hayatı öyle pırıltılı sahne ışıklarıyla da başlamadı. 50 yaşına kadar da neredeyse o küçük yerlerde sahne alıyor ki sadece yaşamını devam ettirebilmek için çok acıklı da bir hikayesi var. Ki o sesindeki o demlenmiş yorgun ama bir o kadar da gururlu tonda belki o yılların, yaşanmışlıkların, çektiği acıların etkisiyle de oluyor. Şarkısı ise Sangue de Beirona. Onun o meşhur neşeli ama derinlikli ritimlerinden bir tanesi. Şarkı Cape Verde'nin geleneksel dans müziği olan Coladeira'nın ritmiyle akıp gidiyor. Ancak Cesare'nin sesinde o kendine has morna ruhu, yani o meşhur Portekizce sodat tarifi vardır ya, hani tarifi zor bir özlem, hüzün olarak hissedilen şarkılardan bir tanesi. Şimdi Cesare müziğini bir şatafat olarak değil, hayatta kalma biçimi olarak görüyor ve yaşıyor. Ki o meşhur çıplak ayakları aslında yoksulluğun değil de bir halkın asaletinin ve toprağı olan kopmaz bağının simgesi, ki bir röportajını okumuştum. Çıplak ayaklı diva diyorlarsa dedi. Ben çıplak ayaklı diva değilim. Ben sadece çıplak ayaklıyım ve bunun yoksullukla da bir bağlantısı yok. Bu benim yaşamım. Küçüklüğümden şu yaşıma kadar biz böyle yaşadık, böyle gördük ve bu benim doğal hayatım ve ben kendimi bu şekilde özgür hissediyorum diyordu. Dışarıdaki bütün o şatafata, o meşhurluğa rağmen tamamıyla doğallığını, kendini ve kendi kültürü üzerinden gitmeyi seven, bunu yaşatmayı seven sanatçılardan bir tanesi. Çok uzatmayayım. Cesare Evora var ve şarkısı Sangue de Beirona ile sizlerle.

Evet, Sezai Aurora'dan dinledik. Çok güzel, hareketli şarkılarından bir tanesiydi. Acılarla dolu bir hayat hikayesi ve üzerine Sengi de Beyrona. Tam telaffuz edemiyorum. Süremizin sonuna geldik sevgili Venk Radyo dinleyicilerimiz. Bu haftada göçebe ezgilerde farklı farklı diller, kültürler, hayat hikayeleri, yaşam hikayeleri ne sizlerle paylaşmaya çalıştım. Bazen eksiklerim olabiliyor, bazen konuşmayı bile unutabiliyorum yayında. Son bir şarkımız var. Yine Mezopotamya'da kalacağız. Ali Azimi, çok sevdiğim seslerden bir tanesi. Şarkısı gerçekten güzel ama şarkıyı bir de kliple izlemek lazım. İran sinemasının gerçekten harika filmleri vardır. Sanat anlamında çok çok iyi profesyonel filmler, müzikler vardır. Şarkıyı eski filmlerden karelerle o kadar güzel birleştirmişler ki hem şarkıyı ayrı dinlediğinizde güzel, bir de klibiyle izlediğinizde bambaşka bir güzellik geliyor. Siyah beyaz İran filmlerinden o seslerine, müziğin ritmine göre hareketlere kadar bambaşka bir güzellik katmış. Son olarak Ali Azim'i sizlerle olacak. Kendinize iyi bakın. Haftaya farklı farklı şarkılarla, göçebe ezgilerle buluşmak üzere diyorum. Pazartesi günü kaçıranlar için 8 ile 9 arasında tekrarımız olacak. Hoşça kalın sevgili Venk Radyo dinleyicilerimiz. Ali Azim'i sizlerle.

0: İşiniz için doğru araç, doğru fırsatla buluşuyor. Toyota Professional Hafif Ticari Araçlar, vergi levhalı müşterilere özel 1 milyon 500 bin liraya varan %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. İşinizi bambaşka yere taşıyacak ticari araç fırsatları Mayıs ayı boyunca Toyota Plaza Kardelen'de. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Kardelen ve toyota.com.tr adresinde. Toyota Proace ailesi bambaşka yere
1: taşır. Toyota. Anka Kent'te ayrıcalıklı yaşamın kapıları aralanıyor. Seçkin yaşamın yeni adresi Anka Kent'te, villa sahibi olmanız için avantajlarla dolu özel bir fırsat sizi bekliyor. %15 indirim, %30 peşinat, 15 ay taksit imkanı, %30 takas desteği. Üstelik bu kampanya sınırlı sayıda villa için geçerlidir. Ayrıcalıklı bir yaşamın kapılarını aralamak ve bu fırsatı kaçırmamak için hemen bizimle iletişime geçin. Anka Kent, en iyisi sizin için.
2: Lezzetin köklerine, Mezopotamya'nın bereketli sofralarına, Tigra Mezopotamya mutfağına davetlisiniz. Geleneksel ev yemeklerinin en doğal hali, yöresel tariflerin en özgün dokunuşu Tigra'da hayat buluyor. Odun ateşinde ağır ağır pişen tandır, lokum gibi dağılan et yemekleri ve her lokmada geçmişin izini taşıyan eşsiz lezzetler. İster öğle molasında, ister akşam sofranızda, Tigra Mezopotamya mutfağında her tabak bir hikaye anlatır. Tigra Mezopotamya mutfağı, gerçek lezzeti arayanların adresi. Mahabat Bulvarı Bektaş Diamond sitesi altı Diyarbakır.
3: Tezgar marketlerde bayrama özel indirimler sizi bekliyor. Komili ayçiçek yağı 4 litre dar ağız 369 lira 90 kuruş. Mutlu Gönen baldo pirinç 5 kilogram 399 lira 90 kuruş. Demko domates salçası 4300 gram teneke 299 lira 90 kuruş. Torku süt yarım yağlı 1 litre 49 lira 90 kuruş. Tezgar marketler sizin için.
4: جشن زمانی خو پیروز دکن. ام وقت سرکاتیا دایره چند دو کارین جوکی یا شرداری بازاری مزن آمده. هفده گلانی لسومر پارک ساعت جدهان حتی ایواره پنجان شاهی جشن زمانی کردی لدار دخن. دو شاهیه ده چالاکین پارکورین سیپوره ریتم اتولیاین دارین وینه دراما خوندن اچیروکان لیستیکن گلری و لیستیکن سپریز هنه. زاروک نو جوان نو تیوی مالباتین خو ورن ام به هوره ججن زمانی خو پیروز بکن و شاهیه که خوش به هوره درباس بکن. بخمل و روشه شیرین و خوش زمانی کردی.

0: Reklamlar.
1: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 3121.

0: Şimdi barış için adım atma zamanı. Demokrasi ve ortak yaşam için bir araya geliyoruz. Bir adım sessizliği bozar. Milyonların adımı tarihi değiştirir. 16 Mayıs Cumartesi günü tüm illerde eş zamanlı barış için yürüyoruz. Diyarbakır toplanma yeri, Bağlar Cezaevi köşesi, AZC Plaza ofis önü saat 19. DEM Parti.
1: İkonik tasarımı ve dikkat çeken tarzıyla Toyota CHR Hybrid, Mayıs ayına özel 300 bin liraya varan indirim ve ÖTV muafiyeti avantajıyla Toyota Plaza Kardelen'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Kardelen'de ve toyota.com.tr adresinde.
2: Tezgel marketlerde bayrama özel indirimler sizi bekliyor. Ülker veya Şölen dökme şeker 199 lira 90 kuruş. Ender ve Ödül dökme şeker 199 lira 90 kuruş. Dana kıyma kilogramı 749 lira 90 kuruş. Dana kuşbaşı kilogramı 799 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
3: Tezgah.com'da 15-21 Mayıs tarihleri arasında devam edecek indirimler sizi bekliyor. Komili ayçiçek yağı 4 litre 369.95. Prenses baldo pirinç 5 kilogram 349.95. Ankara makarna 500 gram çeşitleri 19.95. Dana kıyma kilogram 699.95. Tezgah.com, grubumuz sizin için.
4: Cejna zimanê xwe pîroz dikin. Em vek serokatiya daireya çand û karên civakî ya şaredariya bajarê mezin a Amedê, Hevde Gulanê li Sümer Parkê saet ji dehan heta êvarê pêncan şahiya cejna zimanê kurdî li dar dixin. Di vê şahiyê de çalakiyên parkurên sporê, ritim, atolyeyên darîn, wêne, drama, xwendina çîrokan, lîstîkên gelerî û lîstîkên sürpriz hene. Zarokno, civanno, Tevi malbatên xwe werin, em bi hevre cejna zimanê xwe pîroz bikin û şahiyekê xweş bi hevre derbas bikin. Bi xemlû rewşe, şîrîn û xweş e zimanê kurdî.

0: Hemetim hebir hebulaneye.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Estu Tekirda, Dünyada Tenimenda, Sıba Urzan Bizuani Xo, Şeve Rakın Bizuani Xo. Zuani ma bindesto, Eyro Estu Sıba Çinyo, Vengdana Şima Hemminan, Vayr Veci.

ışıklar sönsün. Hele bir kapansın kapılar. Sular durulsun. Bıçak atacağım daha 12'den. Kısa devre yapsın kalbim.

kazana gir. Saçlarında kırılsın kar. Baştan çizilsin şurumlar. Kırılsın camlar.

0: Radio Veng. Radio Veng.
1: Minakek, jidestana, garu kulik,

evindaran nekuşin. İnku dibin sedama kuştana keçu jinin me, hember wander bikevin. Namus azadiye, namus xwedî derketina mirovahiye, namus hember derketina mijifroşiye. İdibla kuştin çe nebin,

deniz kenarı soğuk, hem de karanlık basıyor. Havada tam kar havası ha. Gidilmesi zor yerler var gidilmesi gereken. Hadi gülüm, toparlan gidiyoruz. Yaşamak için ölmek sırası bizde. Gitmeden yetişelim gemiye. Çabuk!

Abim de yaralı. Yürüyor yanımda, hiç konuşmadan. Eve yakın bir yere geldik, tam acık çıkacağız yukarı. Sonra kayboldu, bilmiyorum abi. Herhalde düştü öldü, ben de anlamadım. Yalnız yaralı olduğunu biliyorum. Kan kokuyor yavrum, hala o koku gitmedi benim şeyimden. Çok kötü bir koku.

0: اوه اخ هاي واي زمان هاي
1: يوك Kemikleri ne oldu? Kemiklerini bir mezara koyup da gidip ziyaret edemedim. Toprak oldu. Abim de toprak oldu yavrum. Allah şimdiden ver. Neredesin?
2: Radyo Fame